0: Beğendin mi? Doymadın mı yalana?
1: Aldığım parayı da beni mecbur edenlere verip gene sana dönecektim. Bütün namussuzluğuna rağmen yanında olacaktım. Tek isteğim

0: Ben nasıl değişmişsem, namusun, iyiliğin, güzelliğini anlamışsam sen de anlayacaktın. Değişecektin. Bu uğurda elimden geleni yapacaktım. İkimiz de hayata yeniden başlayacaktık.
1: Antrepo basılmış, mallara polis el koymuş.
2: Remzi, Nihat, İbrahim, şu kadının adamlarıyla beraber yakalandılar.
3: Rıza zorlukla kaçabilmiş.
4: Sen ihbar ettin. Hem ortaklarından hem benden kurtulmak için yaktın hepimizi.
0: Bunu nasıl düşünebilir, nasıl söyleyebilirsin?
4: Oynama artık! Bundan çok daha güzel ağladın, kaç defa ağladın!
1: İbrahim'le Remzi sorguya dayanamaz da konuşurlarsa bizleri de götürürler.
3: Vakit yok patron.
4: Önce bu hainden başlayacağız. Motorla götürün. Kurşunlayın. Taç bağlayıp denize atın.
0: Orhan! Bir canavar yapamaz senin yaptığın.
4: Konuşturmayın!

yap, kameraya gir. İçeri. Sen de içeri. İçeri dedim.

0: Sen burada kalacaksın. Sana hiçbir suç atamazlar. Atsalar da ispat edemezler. Buranın sadık bir hizmetkarısın, o kadar. Ben öbür eve uğrayacağım, alacağım şeyler var.
1: Yolun açık olsun beyim.
0: Sağ ol Sami. Sağ ol.

0: Nerede Orhan? Nereye gitti?
1: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
2: Ne belgesel ben Ela Tokgöz.
3: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisiniz?
2: Üzüm.
3: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
2: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
3: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
2: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
3: Ceviz de buna çok yakışır bence.
2: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
3: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
1: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
4: Vodafone'dan sınırları kaldıran yenilik. 5G ile Vodafone tarife dünyasında yepyeni bir dönem başlıyor.
5: Favori uygulamalarınızdan sınırsızca kullanmak istediklerinizi seçin. Ayda sadece 99 TL'ye tarifenizi 12 ay boyunca sınırsızlaştırın.
4: Dünyada en çok ülkede 5G hizmeti veren bir numaralı operatör Vodafone'la tarifeniz ne olursa olsun en sevdiğiniz uygulamalar sınırsız olsun.
5: Hadi Vodafone'lular, şimdi ayda sadece 99 TL'ye sınırsız 5G dünyasının keyfini çıkarmak zamanı.
6: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double sos, Double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
7: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde

0: Atatürk Havalimanı'nda.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
4: Ne kadar emanet tutuyor.
5: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
4: Tamam yaparım. Hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
6: Bitti diyeceksin. Daha neyi bitti ya? Ben ya.
4: Nasıl yakışıyor mu bana?
5: Sizin gerçi çok büyük kullanıyorsunuz.
7: Ulan ne yapıyorsun?
5: Hava asacağız bu sırada.
4: Eyvah yakalandım.
8: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
9: Yemek getirdim.
10: Felix dünyasına hoş geldiniz. Burada her gün bir macera. Her an yaramazlık için ve her öğün karşı konulamaz. Kedin için karşı konulamaz Parti Mix ödün mamasını dene.
11: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
12: Casper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
13: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
14: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Tuz Po çikolata çeşitleri uygun fiyatlarla sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur

0: Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
1: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi. Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem? Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
3: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argan özü sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.

0: Şimdi hatlarmış yanın nişanında mı giysem? Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
1: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar. Giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear ve ultra hacimli. Hacim 1, kepek 0.
3: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
0: Volcano.
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
3: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren amino asit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
4: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Mato, haz için tasarlandı. O, korkularının üzerine gitmeyi tercih etti.
1: Tır kullanmaya başladığım zaman benim için çok kötüydü. Hayatımda hiç otomatik araca binmemiştim. İlk defa otomatik bir araca bindim ve ne yapacağımı bilmiyordum. Tek korkum buydu bu arada.
0: Seçtiği yolda ailesi her zaman destekçisi oldu.
1: Tır şoförü olmaya karar vermek zor oldu mu? Oldu. Ailemden yana şüphelerim vardı ama hiçbir zaman hani şey... kısıtlarlar falan değil. Her zaman çok çok destekçim oldular.
0: Vildan Çelik'in hikayesiyle benim hikayem. Cumartesi 13'te TV4'te.
1: Benim hikayem 2008'de Diyarbakır'da bir köyden çıkan ufak bir çocuğun hikayesiyle başladı. Bu hikayenin sonu 35 yaşına kadar şu tırın tepesinde Avrupa'da bitecek.
2: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı. Dünya

0: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimli, hacim 1, kepek 0.
1: Cepte Şok'ta yapacağınız 500 lira ve üzeri ilk 3 alışverişinizde toplamda 150 bin para kazanın.
2: Şok şok cepte şok.
3: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
4: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
5: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
6: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
7: Can Yıldız yarışmacılara sorularını soruyor, bil bile bilirsen diyor.
8: Neydi bu?
9: Evet, bu ne?
8: Nedir bu?
9: Kukla mı? Şunları... Cadı. Canavar.
8: Cadı mı?
10: Gel gelinim gönlüme gel, senden başka yar sevemem.
7: Eğlenceli cevaplar.
11: Yıllardır bu anı bekliyordum. Bu arkadaşı paraçılayacağım, geçeceğim.
7: Kahkaha attıran görüntüler.
12: Var mı daha şey?
8: Bitti.
9: Bitti. Bay bay.
12: Tamam. Ben artık anlamda üç gidersin.
7: Bil bile bilirsen her cumartesi 12.30'da TV4'te.
13: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet. Volcano.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. 2 kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
3: Casper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet P10.
4: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
5: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
6: Cepte Şok'ta yapacağınız 500 lira ve üzeri ilk 3 alışverişinizde toplamda 150 bin para kazanın.
7: Şok şok cepte şok.
8: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
9: Metrekare ekibi olarak bu hafta İstanbul Zekeriyaköy'de bir villaya konuk oluyoruz.
10: Burası 450 metrekare bir villa projesi. Şu an villanın bahçesindeyiz. Bahçedeki oturma alanının üstünde açılıp kapanabilen bir tente kurguladık.
9: Tasarım özellikleriyle dikkat çeken villanın detaylarını iç mimar Derya Akdeniz Durmaz'dan dinliyoruz.
10: 7+2 projemizin salon kısmındayız. Oturma alanı ve yemek alanını ayrı olarak planladık. Burası hem yemek pişirme için hem de aynı zamanda sosyalliğe hizmet edecek bir alan olarak kurgulandı. Burada lambiri sistemiyle aslında tek parça, yekpare bir görüntü hedefledik.
9: Metrekare yarın 13.30'da TV4'te.

Sen kurtulamayacaksın. Uçak sensiz kalkacak.

0: ve turumuzda geliyoruz dördüncü güne. La Paz'dan erken saatlerde çıkıyoruz ve Peru'ya doğru geri dönüyoruz. Ve Titicaca Gölü'ne kadar geliyoruz. Hedef Copacabana. Keyifli bir yolculuğun ardından Copacabana kasabasına tepeden bakıyoruz.
1: Değerli izleyenlerimiz, yepyeni bir güne uyandık. Turumuzda dördüncü günümüz. La Paz'dan sabahın erken saatlerinde çıktık. Titicaca Gölü'nün kenarına ulaştık ve gölü otobüsümüzle sala yükleyerek geçtik. Ve Titicaca Gölü'nün karşı kıyısına ulaşıp Copacabana kasabasına ulaşmayı amaçladık ve bunu da başardık. Gördüğünüz gibi arkamda görmüş olduğunuz kasaba 12 bin nüfuslu Copacabana kasabası. Titicaca Gölü'nün hemen kenarına konuşlanmış bir kasaba ve bizler buradan teknelerle Güneş Adası'na gideceğiz. Öyle planlıyoruz ve elbette turumuzu keyifle yaşıyoruz. Bugün biraz hava soğuk. Üstümüzü, başımızı böyle iki kat, üç kat şeklinde giyinmiş durumdayız ama çok keyifli geçiyor. Gayet güzel yerler, güzel manzaralar görüntülüyoruz. İşte karşınızda Copacabana kasabası.

Evet değerli izleyenlerimiz, Güneş Adası'na merhaba dedik. Bir saatlik yolculuğun ardından Güneş Adası'ndayız şu anda. İnkalar için en önemli adalardan bir tanesi. Hatta İnka medeniyetinin doğduğu yer olduğuna inanılan Güneş Adası. Ve burada özel bir tapınak da söz konusu elbette. Bir saatlik tur dedik, geri dönüşümüz de bir saat olacak elbette. Ama bu belki de 3800 metrede yer alan Ender Adalardan bir tanesi. Gerçekten nefes almakta zaman zaman zorlanıyoruz. Çünkü tapınağa çıkan yol yüksek merdivenlerden ve çok sayıda merdivenden oluşuyor. Dinlene dinlene çıkıyoruz. Ne yapıyorsak sizler için değerli izleyenlerimiz. İşte karşınızda Güneş Adası'ndan harika manzaralar.

0: Copacabana kasabasına merhaba diyoruz. Kasabadan keyifli görüntüler getiriyoruz ekranlarınıza. Bu kasabanın önemli kiliselerinden bir tanesi.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, keyifli Copacabana manzarasından sonra kasabanın içine merhaba dedik geldik. 12 bin nüfuslu bir kasaba Copacabana. Özellikle yaz dönemlerinde bu 12 bin nüfusun 50 binlere kadar çıktığını öğrendik. Çünkü bu noktadan kalkan tekneler Titicaca Gölü üzerindeki Güneş Adası, Ay Adası gibi adalara götürüyor turistleri. O yüzden çok popüler bir yer. Ve tabii ki bu kasabanın en önemli noktalarından bir tanesi arkamda görmüş olduğunuz İspanyollardan kalma katedral. Kolonyal döneme ait ve o çizgileri taşıyor. Genelde Bolivya'da evler çok özenli yapılan evler değil. Genelde sıvasız oluyor. Tuğla şeklinde bırakılıyor. İşte bu kasabaya güneş gibi parlamış diyebiliriz. Gerçekten çok estetik gözüküyor. İspanyollardan kalma bu eser diyoruz. Ve bu keyifli kasabayı gezmeyi sürdürüyoruz.

Copacabana kasabasındayız ve artık teknelerimize geçeceğiz. Hedef Güneş Adası diyoruz işte. Tekneler bizleri bekliyor. Hadi bakalım daha fazla vakit kaybetmeyelim ve Güneş Adası'na doğru yola çıkalım.

Kısa bir kasaba turundan sonra Güneş Adası için teknelere geçme zamanı. Teknede yaklaşık bir saatlik bir yolculuk yapacağız Güneş Adası'na doğru. Manzaranın tadını çıkarıyoruz.

Güneş Adası İnka medeniyeti için önemli ve kutsal bir ada ve bir saatlik yolculuğun sonunda Güneş Adası'na ulaşacağız. Bakalım orada neler bulacağız. Bu arada 3800 metrede olduğumuzu da hatırlatmakta yarar var. Hakikaten nefes almak zaman zaman zorluyor insanı. Hızlı hareketler yaptığınızda spor yapmış gibi, koşmuş gibi nefes nefese kalıyorsunuz ve biraz sıkışıyorsunuz. Bunu da belirtmekte yarar var diyoruz ve turumuzu sürdürüyoruz.

ve Güneş Adası'na ulaşıyoruz. İnkalar için çok önemli bir ada bu. Adada tapınaklar ve İnkalardan kalma yapılar var.

Güneş Adası'na çıktık ve İnkalar için kutsal olan bu adayı keşfetme zamanı diyoruz. Bir tapınak varmış, o tapınağa doğru gidiyoruz tabii dikkatli adımlarla. Gerçekten güzel bir ada. Titicaca Gölü'nün üzerinde bulunan bir ada bu. Ay Adası da var. Ay Adası göstereyim şöyle. Evet şurada. Şöyle. Evet o da Ay Adası. Ay Adası orada. Ay Adası'na gitmeyeceğiz. Güneş Adası'na gideceğiz. İnka medeniyetinin en önem verdiği adalardan bir tanesi. Merdivenleri çıkıyoruz. Buranın 3800 metre yükseklikte olduğunu hatırlatmakta yarar var. Aralarda kesilebiliriz yani.

0: Güneş Adası İnkalar için çok önemli dedik. Burada İnkalardan kalma çok özel yapılar var. İşte bu yapıları sizler için görüntülüyoruz.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, Güneş Adası'na çıktık ve tapınağı keşfetmeye başladık. Arkamda görmüş olduğunuz bu tapınak sadece İnka medeniyetinin değil, İnkalardan önce bu bölgede yerleşik olan, medeniyet kuran ve çeşitli küçük kabileler halinde yaşayan medeniyetlerin de tapınağı. Çünkü yapılardan o anlaşılıyor. Milattan önceki yıllardan beri burada bir hayat söz konusu, yaşam söz konusu. İnkalar buraya geldikten sonra kendi tarzlarına göre tapınağı geliştirmişler. Güneş tanrısı onların tapındıkları en önemli tanrı İnkalarda ve elbette işte arkamda görmüş olduğunuz bu tapınakta da Güneş tanrısına adanmış sunaklar ve elbette bu tapınakta birçok ayin yapılacak mekan söz konusu. Ayakta kalmış bölümleri var, yıpranmış, yıkılmış bölümleri var. Ama bu adada böyle bir tapınağı keşfettik. Son derece mutluyuz. Güneş Adası'ndaki turumuza devam edelim.

0: Güneş adasında kaç kişi yaşıyor, ne yapıyor derseniz işte cevabı.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, Güneş Adası'ndaki turumuz devam ediyor ve bu adayla ilgili bir iki detayı da sizlerle paylaşmakta yarar var. Toplamda 7000 kişi yaşıyormuş Güneş Adası'nda ve bu 7000 kişi bu adada tarımla uğraşıyor. Özellikle patates, bakla ve mısır yetiştiriyormuş. Peru'dan bile bu organik baklaları, mısırları, patatesleri satın almaya geliyormuş insanlar. Bir başka ilginç yansa bu adada yaşayan insanlar araba kullanmıyorlar. Evet, bu adada bir araba yolu yok. Neyle taşımayı sağlıyorlar derseniz lamalarla ve eşeklerle taşıma sağlanıyor. Şunu da sordum, bu ortamda 7000 kişi yaşıyor, okul var mı? Evet, okul var. İlkokul, ortaokul ve lise söz konusu. Liseden sonra üniversiteye devam etmek isteyen çocuklar gidiyorlar. Bolivya'da, La Paz'da ya da bir başka şehirde üniversite okuyorlar diyoruz. Bu arada arkamda görmüş olduğunuz bu koyda da yemeğimiz verilecek. Öğlen yemeğimizi bu keyifli ortamda yiyeceğiz. Bakalım bize neler ikram edecekler. Onları da görüntüleyeceğiz elbette. Çok büyük favalar, çok büyük baklalar varmış ve çok lezzetliymiş. Tadacağız biliyorsunuz ne yapıyorsak sizler için. Haydi bakalım öğlen yemeği zamanı.
0: Ve öğlen yemeği zamanı. Rehberimiz Jorge bizleri yemeğe İnka zili çalarak çağırıyor. Yemeğimizi yiyoruz. İşte bu güzel Bolivya yemeklerini tadıp enerji depoluyoruz. Çünkü bugün Bolivya'dan Peru'ya geri dönme zamanı.

0: Vodafone'dan sınırları kaldıran yenilik. 5G ile Vodafone tarife dünyasında yepyeni bir dönem başlıyor.
1: Favori uygulamalarınızdan sınırsızca kullanmak istediklerinizi seçin. Ayda sadece 99 TL'ye. Tarifenizi 12 ay boyunca sınırsızlaştırın.
0: Dünyada en çok ülkede 5G hizmeti veren bir numaralı operatör Vodafone'la tarifiniz ne olursa olsun en sevdiğiniz uygulamalar sınırsız olsun.
1: Hadi Vodafone'lular, şimdi ayda sadece 99 TL'ye sınırsız 5G dünyasının keyfini çıkarmak zamanı.
2: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
3: Ama bir mucizeye gerek var.
2: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
3: İşte bu Fairy mucizesi.
2: Fairy 30 dakikada mucize.
4: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
6: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
7: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra hacimli. Hacim 1, kepek 0.

0: haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Buz gibi

0: bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermo Cool'la serinliğini koru.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
2: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
3: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.

Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magno, haz için tasarlandı.
1: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensi. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Casper Pet, yeni dünyaları açın.
3: Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet P10.
2: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
3: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
3: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
4: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
5: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.

0: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
2: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı

0: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
3: Demli çay ülser yapar.
4: Çay değil sanki ıhlamur.
3: İnsanı tembelliğe alıştırıyor bir. Ceryan masrafı iki.
5: Bugün çalmadığım filmci kapısı kalmadı. Gençlerimize ne gibi tavsiyelerde bulunacaksınız?
6: Önce tasarruf.
7: Dikkat et! Ay dikkat et!
8: Elimiz fidye ödeninceye kadar devam edecektir.
9: Kaçırılmış. Ha?
10: Miras intikal davası için hazır olmasın emri.
3: Örgüt ulan bunlar örgüt.
9: Öldürmeyecekleri garanti değil ki.
3: Hiçbir sevenim dostum yokmuş anladım. Ne ailem vermek istedi ne de dost bildikleri.
11: Bula bula kocama buldular kaçıracak.
3: Ev kiranı ve düğün için 100 milyon.
12: Var yemez. Bugün 18'de TV4'te.

Bıraktım kendimi dalga seslerine, denizin şeffaflığına. İtiraf edin. Arkamda Yavuz Sultan Selim Köprüsü olmasaydı beni İstanbul içinde değil Ege'de ya da Akdeniz'de zannedebilirdiniz. Bütün ama bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Tıpkı bu güneş gibi, üstümdeki renkler gibi, kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olan ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun da İstanbul Anadolu yakasında Beykoz ilçesinde Poyraz Köyü gezeceğiz. E ne duruyoruz? Gezmek Olsun. Bütün güzel enerjimizle başlasın.

0: söyle söyleyebilirsiniz. Ha kıza bak, şıpıdık şıpıdık terliklerle program sunuyor diye. Valla bu kıyafetime bir tek bu terlik rengi uyuyordu. Aslında sandalet de getirdim yanımda. Program içinde bu terlik beni yorarsa sandalete geçebilirim. Bir kere onu söyleyeyim size. Çünkü daha önce terlik giydiğimde aa kıza bak şıpıdık şıpıdık terliklerle geziyor denilmişliği var. Ama buraya terlik uygun. Değil mi Mithat?
1: Evet.
0: Denize giremesek de ayaklarımızı sokabiliriz çünkü. Değil mi Mithat?
1: Evet
0: dedi. Şimdi İstanbul Anadolu yakasında Beykoz ilçesinde Poyrazköy'deyiz. Herkes koltuklarına rahatça yaslansın. Çaylar, kahveler alınsın. Ya da geç kahvaltı yapıyorsanız afiyetle yiyin. Enerjiniz mi düşük? Bu program enerjinizi ayağa kaldıracak. Hiç kıpırdamayın yerinizden, tamam mı? Çok güzel bir program sizleri bekliyor. Benden söylemesi Poyrazköy en güzel haliyle bizi bugün karşıladı İstanbul'da.

Ay valla Poyrazköy plajından çıkamadım. Kahvaltı yapacağım, plajdan çıkamıyorum. İtiraf edin ekran karşısındaki değerli izleyicilerim. Üçüncü köprüyü, İstanbul'daki Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü görmeseydiniz gerçekten beni Akdeniz ya da Ege sahillerinde sanabilirdiniz. Ki öyle bir hava var. Şu denizin güzelliğine bakar mısın Mithat? Mithat şu an sizlere gösteriyor sevgili seyirciler. Buraya geldiğiniz zaman Poyrazköy'e, İstanbul Anadolu yakasında Beykoz ilçesinde denize girme şansınız var ki deniz gerçekten çok ama çok güzel, bir kere onu söyleyebilirim sizlere. Hafta içi daha sakin oluyor ama bak saat şu an 10.30-11'e geliyor. Yine plaj dolmuş durumda. Şöyle uzaktan gösterebiliyorsa kameraman arkadaşım Mithat göstersin ki bu plajın boş hali. Hafta içi olmasına rağmen hafta sonu burada hani konaklayabileceğiniz, kuma çökebileceğiniz alan bulamazsınız. O kadarını söyleyeyim size. Poyrazköy'de caminin oraya gidelim, meydanın oraya. Güzel bir kahvaltı yapalım bence. Daha sonra zaten buraya geleceğiz. O zaman kahvaltıda buluşalım. Nasıl olsa birazdan geri geleceğiz.

0: oturdum ve karşımda mükemmel bir manzara var. Burası tekrar belirteyim, Poyrazköy'de meydan. Çok güzel bir çay bahçesine oturdum ben. Tabii istiyorsanız aşağıda da kahvaltınızı yapabilirsiniz. Biraz önce belirttiğim gibi farklı yerlerde de kahvaltınızı yapabilirsiniz. Ama ben burada kahvaltımı yapmayı tercih ediyorum. Nedeni ise burada Osman amca var, bu bir. İkincisi, diğerlerine göre fiyatlar burada biraz daha uygun. Üçüncüsü de bilmiyorum, ben burayı çok seviyorum. Burayı ve manzarasını çok seviyorum açıkçası. Ve Osman amcayı çok seviyorum. Hatta birazdan Osman amcayla sizi tanıştıracağım. Burası haftanın 7 günü, 365 gün, 7 gün açık bir yer. Sabah 8'den gece 12'ye kadar açık. Efendim, Osman amca, Osman amca dedik ve Osman amca geldi. Poyrazköy'e geldiğiniz zaman kesinlikle bu caddenin adı ne Osman amca?
1: Cana yakın.
0: Cana yakın caddesi.
1: Cana yakın, bak ne güzel isim var.
0: Vallahi cana, insanlar da cana yakın.
1: Cana yakın
0: buradaki herhalde. Buradaki insanlar. Yani. Doğru. Sağlığın, sıhhatin nasıl, keyfin nasıl? Anlat bize Osman amca.
1: Sağlığım, sıhhatim çok güzel.
0: Allah daha çok iyilik versin inşallah.
1: 4 ameliyat oldum.
0: Geçmiş olsun.
1: Fakat şimdi şu anda çok iyiyim. Eskisi gibiyim.
0: Geçmiş olsun.
1: Sağ olun. Allah teşekkür ediyorum. Etmesin. Allah razı olsun, eksik olmayın.
0: İşler nasıl?
1: İşler iyi. Allah bereket versin.
0: Dışarıdan gelen var mı?
1: Çok.
0: Nerelerden geliyorlar?
1: İstanbul'un çok uzak yerlerinden. Duyduğum zaman adama diyorum ki o kadar uzaktan nasıl geldiniz diyorum da. Abi sevdiğin yere gelirsin diyor.
0: Biz de burayı çok seviyoruz. Biz de geliyoruz o yüzden.
1: Sevdiğin yer sana yakın gelir diyor adam bana.
0: Sevdiğin insan da zaten uzaktaysa bile sana yakın
1: tabii,
0: gelir.
1: Tabii.
0: Mesafeler
1: tabii.
0: Hiçbir şeye engel değildir. Değil mi Osman amca?
1: Değil.
0: Osman amca, şimdi kürek yarışları yapıyordunuz zamanında.
1: Evet.
0: Ona geleceğiz ama ondan önce Poyrazköy ne zamandan beri var?
1: Poyrazköy, ben 77 yaşındayım. Ondan evvelde vardı. Tahmin ediyorum 150-200 seneden beri var.
0: Genellikle burada Karadenizliler var.
1: Karadenizli.
0: Trabzon mu, Rize mi?
1: Trabzon iki hane var. Onlar da bize bağlı oldu. Uyma mecburiyetindedir. Değil mi? Azınlıktır ya.
0: Evet.
1: Uyma mecburiyeti.
0: Evet.
1: Yoksa kötü olur.
0: Niye?
1: Uyuması lazım bize canım.
0: Doğru, bulunduğun yere ayak uyduracaksın.
1: Evet, tabii. Ha. Tabii. Ama iyi geçiniyoruz.
0: Diğerleri Rize mi?
1: Diğerleri Rize.
0: Yani. Osman amca, senin bu çay bahçesi kaç senelik?

0: Vallahi ben 77 yaşındayım. Herhalde bir 200 senelik var.
1: Bak 77 yaşındayım, 77 yaşındayım deyip durma. Allah seni nazarlardan saklasın.
0: Saklasın.
1: Sen 27 yaşında genç bir delikanlı
0: ben
1: gibisin.
0: Nazar oluyorum biliyor musun?
1: Ay maşallah diyelim.
0: Bir nazar oldum, 4 ameliyat oldum.
1: Okuyacağım ben seni.
0: Oku oku.
1: Okuyacağım oku. Allah seni nazarlardan saklasın.
0: Senin okuman güzeldir, iyidir,
1: ay,
0: yararlıdır.
1: Ay teşekkür ederim, teşekkür
0: yararlıdır.
1: Ederim.
0: Yararlıdır, portakalın da okuması yararlıdır.
1: Evet, karşımızda portakal, evet. Diğer kameramızda Mithat kameraman Mithat. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz evet. Ayrıca.
0: Mithat
1: Kurgu
0: benim için özel.
1: Kurgu teşekkür ediyoruz. Mithat senin için özel mi?
0: Özel.
1: Ben özel değilim.
0: Sen de özel en... Aa.
1: Teşekkür ederim.
0: Tabii.
1: Şimdi gelelim kürek yarışlarına. Senin hemen karşında, Poyrazköy'ün hemen karşısında Garipçe var.
0: Evet.
1: Garipçe'ye gelmeden önce yine karşı tarafta Avrupa yakasında Rumeli Feneri var. Biz geçtiğimiz bölümlerdeki bu sene programlarımızda bir ay önce falan Rumeli Feneri'ne gittik. Kürek yarışları oluyor.
0: Evet, doğrudur.
1: Rumeli Feneri'ndekiler dedi ki kahvehanede
0: evet.
1: Oturanlar.
0: Evet.
1: Biz Poyraz'ı geçtik, hep şampiyon olduk dedi. Ben de dedim ki yo dedim. Zamanında biz Poyrazköy'e gitmiştik. Bize dediler ki Poyraz şampiyon oldu. Bu işte bir yanlışlık var dedim. Yok dediler, biz şampiyon olduk. Kayık yarışları varmış. Kayık yarışlarında kayık yarışlarında Poyraz burayı yeniyormuş.
2: Yok.
1: Öyle değil mi? Ne dedin ne dedin?
2: Anadolu Rumeli talisiye yarışları olurdu. Kürek yarışları olurdu.
1: Tamam.
2: Orada biz öndeydik her zaman.
1: Öyle Poyraz da diyor ki biz öndeydik. Ben ortalığı 2 dakikada bir karıştırıvereyim. Ne diyorsun?
0: Bana eniştem dedi ki ya dedi niye dedi öyle dedin dedi. Ya dedim ben dedim 15 yaşındaydım. Yusuf Beyler vardı o zaman kupayı veren kişiler. Biz geçtiğimiz halde yani inanıyorum o zaman çocukken geçtiğimiz halde bize vermediler kupayı.
1: Yazıklar.
0: Vallahi vermediler, billahi vermediler.
1: Keşke bilseydim bunu gelirken bir kupayla gelirdim.
0: He ya tenekeden olsun zihni.
1: Aynen öyle gelirken bir kupayla gelirdim.
0: Aynen öyle. Sonra ne yaptılar
1: ne
0: biliyor musun?
1: Ne yaptılar Osman amcam?
0: Biz burada ufak dolma kutularının içine gemi gibi yaptık kalede. Yaktık onları böyle. Onlar da topluğu yakayım derken az kaldı yanıyordular. Al bize karşı. Anlıyor musun? Zor sondurdular topluğu.
1: Ay Osman
0: ama
1: amca.
0: Gene orada tanıdık güzel arkadaşlarımız var. Tırlanta gibi arkadaşlarımız var. Enişte var. Kız kardeşim orada. Benim gibi yani birkaç tane kızımız orada. Aramızda en ufak böyle husumet diye bir şey yok.
1: Osman amca ben seni çok seviyorum gerçekten.
0: Ben de seni çok seviyorum.
1: Vallahi yalan yok çok seviyorum. Evet. Senin güzel hatrın, böyle güzel enerjin,
0: Allah
1: tatlı
0: razı olsun.
1: Dilin.
0: Allah razı olsun.
1: Vallahi beni buraya getiriyor. Ne mezunsun Osman amca?
0: İlkokul mezunuyum.
1: Önemli olan üniversite, ilkokul mezunu olmak değil. Sabah makyaj odasında bunun muhabbetini yaptık. Şurası cahil olmayacak.
0: Tabii.
1: Şurası cahilse hiçbir şekilde karşınızdaki insanla iletişim kuramazsınız. Ne hikayeler var, ne tecrübeler var oturup konuşmanız lazım. Ben Osman amcayla muhabbete devam edeceğim. Kahvaltı gelsin ama.
3: Cırcır böceği sesinle buyurun efendim.
1: Cırcır böceği sesiyle buyurun efendim dedi kameraman arkadaşım Mithat bana. Bir mesaj vermeye çalıştı galiba. Sen cırcır böceğisin, diğer cırcır böceği ötüyor. Ne güzel dedin. Herhalde dedin mi Mithat? Teşekkür ederim. Kahvaltı nasıl Mithat? Efsane dedi. Bakın böyle menemen yiyemezsiniz. Şöyle bir karıştırayım. Ciddi söylüyorum size böyle bir menemen yiyemezsiniz. Böyle domates salatalık yiyemezsiniz. Hemen şuradan bir tane alacağım. Ve bal kaymak, çikolata sos, çilek reçeli, acı sos, zeytin çeşitleri, gözleme patates kızartması, peynir çeşitleri şöyle. 2 kişilik serpme kahvaltı burada böyle geliyor. Bu çay bahçesinde Poyrazköy Camii'nin hemen alt tarafında bu çay bahçesi meydanda. Cana yakın caddesiymiş bu caddenin adı. Osman amcanın çay bahçesi neresi diye sorun. Gelin burada kahvaltınızı yapın. Zaten masa örtülerinden de bilirsiniz. Burada ekstra olan ne var? mıhlama var. Şimdi ben ne yapacağım? Şimdi mıhlamayı karıştıracağım. Osman amcanın kızı Sema yaptı bu mıhlamayı. Elleri dert görmesin. Sema Torlak. Ellerine sağlık. Şimdi mıhlamayı bir çekelim mi Mithat önce? Şöyle bir uzatalım. Allah'ım. Daha benim boyum yetmiyor. Yani gider de benim boyum yetmiyor. Şöyle bırakayım sıcacık. Mıhlama ekstra, gözleme ekstra. Peynirli ve patatesli gözleme var burada. Biz peynirli tercih ettik. Limonata ekstra. Çaysa serpme kahvaltıda sınırsız. Bir kere onu söyleyeyim size.

0: Cana Yakın Caddesi'ndeyiz şu anda Poyrazköy'de. Yukarıya doğru gidiyoruz. İlerleyen dakikalarda şöyle bir tatlı gösterebiliyorsa göstersin. Burada tatlı yiyeceğiz. Dondurma falan da var. Hamsiköy sütlacı da var. Gerçek Hamsiköy sütlacı satılmaktadır yazmışlar. Poyrazköy'e bu arada geldiğinizde kediler, şöyle köpekler. Nereye gidiyorsun? Ben seni beslemiştim. Nereye gidiyorsun? Böyle güzel dostlarımız da var. Kameraman arkadaşım Mithat gösteriyor şu an sizlere. Bir kap su, bir kap mama diyelim bu güzel dostlarımız için de ve şöyle yukarıya doğru çıkalım. Aşağı doğru yine ineceğiz. Şöyle bir bakkal var. Şöyle biz yukarıya doğru yürüyelim. Bu arada şöyle Poyrazköy'e tepeden bakıyorum da ne güzel. Değil mi Mithat? Kim derdi ki buraya 3. köprü yapılacak, Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Buradaki evlerdeki o güzel insanlar bu muhteşem manzaraya bakacaklar. Manzarayı da Mithat şu an sizlere gösteriyor. Valla çok şanslı böyle yerlerde oturan insanlar. Belki bir balıkçı abi buluruz ya da abla buluruz. Sohbet ederiz. Ağ tamiri yapan. Değil mi? Ya da tekne turu vardır. Belki tekne turu yaparız. Şu tarafa doğru mu gitsek, bu tarafa doğru mu gitsek? Bilemedim. Bence şu tarafa doğru gidelim. Gel bakalım Mithat. Limana geldik ve ağ tamiri yapan balıkçı abimizi bulduk. Bırakır mıyız? Kesinlikle bırakmayız değil mi abiciğim? İsim?
1: Erdal Maraş.
0: Erdal Maraş abim. Nerelisin?
1: Köken Rize ama doğma büyüme İstanbul.
0: Köken Rize, doğma büyüme İstanbul. Bu ağların tamiri 4 ay falan sürüyormuş.
1: Sezon 15 Nisan'da bitiyor. Ondan sonra teknelerin bakımı, ağların bakımı yapıp sezona hazırlık yapıyoruz.
0: 1 Eylül'e. Peki bir şey söyleyeceğim.
1: Buyurun.
0: Rumeli Kavağı'na gittik. 4 ayda böyle ağ tamiri yapılıyor falan diyorlar. Doğru değil
1: doğru,
0: mi?
1: Doğru. Çünkü teknelerinde bakımı var.
0: Sen Orkinos'a gitmiyor musun Alanya'ya falan?
1: Eskiden gidiyorduk da devlet kanalına, Avrupa Birliği uyum yasalarına göre yasak geliyor bize. Bizim avladığımız av araçlarına onun için gidemiyoruz.
0: Sağlık olsun. Ben Alanyalıyım da ondan sordum. Alanya'ya da selam olsun. Babamı, annemi çok özledim. Öpüyorum hepsini de. Yazlık komşularımızı, Asude'yi, Emine teyzeyi, Duygu'yu, Hamise'yi. Ay benim selam programım olsun bir program. Sırf selam göndereyim. Herkes selam gönderiyor, ben göndermiyorum. İçim kalıyor Mithat. Değil mi yani? Program senin diyor, gönder diyor değil mi?
1: Tabii.
0: Göndereyim. Sağ olasın. Erdal abi.
1: Efendim.
0: Ben seni meşgul etmeyeyim. Ben sana sadece şunu söyleyeyim.
1: Buyurun.

0: Erdal'ı bir ip doysana. 3 kilodan ne olur? Hey hey Erdal Bey. 3-5 kilo atsana, 3-5 kilo atsana. Canımız sağ olsun, işin gücün rast gitsin.
1: Teşekkür ederim.
0: Yeni sezon inşallah hayırlara vesile olsun.
1: Amin cümlemize.
0: Yolun açık olsun.
1: Teşekkür ederim.
0: Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.

havanın sıcaklığına, denizin serinliği bir iyi geldi. Şu an püfür püfür bir esiyor. Denizdeki insanların yerinde olmak için, ay gözlüğümü düşürüyordum, can atıyorum şu an. Sen Mithat? Evet, dedi. Şimdi burası halk plajı sevgili seyirciler. Peki, buraya nasıl gelebilirsiniz yani? Kamp sandalyelerinizle, masalarınızla gelebilirsiniz. Ya da getirmediniz mi hiç? Buradan kiralayacağınız masa ve sandalyelerde kumda oturabilirsiniz. Şezlong yasakmış. Ama dediğim gibi illa buradan kiralamanıza gerek yok. Burada yine bakın insanlar kendi kamp sandalyelerini ve kendi şemsiyelerini getirmişler. Burada denize girebilirsiniz. Deniz çok güzel görünüyor. Onu söyleyebilirim sizlere. Program içinde söyledim zaten. Programın başlarında. İstanbul'da eğer tatile gidememiş olanlar ve kaçamak yapmak isteyenler varsa kesinlikle buraya gelebilir. Peki yiyeceğinizi içeceğinizi getirmediniz. Getirebilirsiniz. O size kalmış. Ama oldu ki getirmediniz. Burada plajda balık lokantaları var. İsterseniz o balık lokantalarında bir şeyler yiyip içebilirsiniz. İsterseniz hemen burada plajın hemen böyle karşısında bir yer var. Şemsiyeleri kiraladığınız yer. Yiyebilirsiniz diyelim ve sizi bu güzel görüntüyle baş başa bırakalım. Sakın televizyonunuzun ayarlarıyla oynamayın. Burası Akdeniz, Ege değil. Burası İstanbul'un içi. Beykoz, Poyraz Köyü.

Sizi çok güzel bir balık restoranına getirdim. O kadarını söyleyeyim. Sence Mithat nasıl burası? Süper dedi. Şöyle sandalyeli olan balık restoranına gelip balığınızı yiyorsunuz ki birazdan masayı donatacağız zaten. Bakar mısınız ya? Resmen kendimi kaybettim ben buralarda. Mithat, nasıl buldun? Müthiş dedi. Ben artık dayanamadım ve gerçekten şöyle oturdum. Kusura bakmayın lütfen. Sence Mithat? Denize düşerim diye birazcık şöyle temkinli davrandım ama biraz daha şöyle durayım, korktum. Şimdi burada fiyatlar ne kadar bilmiyorum ama burası haftanın 7 günü açık. Bir kere onu söyleyebilirim sizlere. Şimdi şöyle kameraman arkadaşım Mithat Kılıç göstersin size. Sabah 10'da açılıyor sevgili seyirciler burası. Gece 12'de kapanıyor. Yıldızcığım, ben senin yediklerini yemek istiyorum. Ben senin geldiğin balık restoranına gelmek istiyorum diyorsanız, burası plaj yoluna girdiğiniz zaman hemen caminin oradan aşağı indiğinizde limandan eğer plaj yoluna geliyorsanız ikinci balık restoranı, iskelesi olan ikinci restoran. İlk iskele değil, ikinci iskele. Onu söyleyebilirim size. Hakan Bey var. Erhan Bey var ki Erhan Bey'le sohbet de edeceğiz. Erhan Bey'i ve Hakan Bey'i bulun. O kadarını söyleyeyim. Şöyle burayla baş başa bırakayım sizi. Sonrasında da karşılayayım. Kendimi kaybettim.

0: Balık efsane görünüyor. Simit levrekli değil mi? Erhan abim var ya. Ben Erhan abimle sohbet edeceğim şimdi. Fiyat bilgisini Erhan abimden alacağım. Merhaba Erhan abi.
1: Hoş geldiniz.
0: Hoş buldum. Nasılsın?
1: Sağ olun, siz efendim.
0: İyiyim ben de. Buraya geldiğinizde Erhan abimi bulun. Bak. Nur yüzlü. Neye bakıyorsun? Sen niye bakıyorsun? Elimde bir şey yok. Ben seni gösteriyorum. Bak. Buraya geldiğinizde Erhan abiyi bulun. Ya da Hakan'ı. Ya da Şaban Bey var.
1: Evet.
0: Hakan'ın babası. Sorun. İsimleri verdim. Simit levrek yıkılıyor. Kalamar yıkılıyor. Şunun için, şunun adı ne? Girit ezmesi. Karides. Tereyağda karides.
1: Közlenmiş patlıcan.
0: İstavrit. Salatamız.
1: Rokodomos beyaz peri salatamız. Deniz bülücüsü. Lakerda. Levrek marin ve haydari.
0: Haydari
1: simit.
0: Ve?
1: Simit. Levrek simit.
0: Levrek simit. Erhan abi. Ben masayı donattığın için sana teşekkür ediyorum. Her şeyi izleyicim görsün diye. Çok sağ ol. Gelince Erhan abiyi bulun. Diyeceklerim bu kadar. Ben dalıyorum.
1: Afiyet olsun.
0: Sağ olasın. Soğumadan hemen yemeğe başlamam lazım sevgili seyirciler. Neyle başlayacağım biliyor musunuz? Neyle başlayacağım? Simit levrekle. Şöyle bir görün. Böyle bir lezzet.

Böyle bölüyorum tekrar. Çok az daha yiyeceğim. Yok mu? Simit ne? Levrek olur mu demeyin. Şahane olmuş.

Ben yemeğe devam edeceğim ama şöyle bir ayağa kalkmak istiyorum Mithat. Mümkün mü? Buyurun Yıldız Hanım dedi Mithat. Şöyle şu manzaraya bir son kez bakmak istiyorum. Kürekle kayığı çekiyorlar. İnsanlar hemen sol tarafımda denize giriyor. Şöyle karşıya baktığımda muhteşem bir yer görüyorum. Mithat gösterebiliyorsa hemen dönüp göstersin. Yeşillik, temiz hava, daha ne olsun? Keyfiniz yerinde olsun diyelim. O zaman bir hatamız olduysa affola efendim. Benim bugün yaptıklarımı sizler de yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Paranız olsun olmasın. Amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ay ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza hayat size gülmese de siz dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum hepinizi. Hoşça kalın. Ben masaya.

0: Satışa çıkarılan bu eşsiz koleksiyonun 450 yıllık bir tarihi vardır. Kanuni Sultan Süleyman, Hürrem Sultan adıyla anılan Roxolon isimli Rus asıllı son derece güzel bir gözdesine, aşkının bir nişanesi olarak benzeri bulunmayan bir mücevher takımının hazırlanması için emir buyurmuştu. Kuyumcubaşı Hacı Hayrullah Zade Muslihittin Efendi, binlerce değerli taş arasından seçtiği pırlanta, yakut ve zümrütlerle bu şaheseri tam 7 yıllık bir uğraştan sonra yaratmıştır. Bugünkü sahipleri tarafından satışa çıkarılan, kraliçelere layık bu mücevherlerin bundan sonraki sahiplerine mutluluk getirmesini dileyerek müzayedeyi 25 milyon lirayla açıyoruz.
1: Zilleri sayın foto muhabirlerinin podyuma fazla yaklaşmaları nedeniyle çalmıştır. Özür diler ve mücevherlere belirli mesafeden bakılmasını rica ederiz. Hepinize teşekkürler. Şöyle buyurun.
2: Ne oldu?
3: Bir şey yok şekerim. Alarm yanlışlıkla çalmış.
2: Herkes yerine geçsin. Hadi siz o tarafa. Sen de oraya bak.

0: Bir dakika efendim. Acaba tuvalete kadar gidebilir miyim?
1: Üzerinizdeki mücevherleri çıkarıp bıraktıktan sonra arzu ettiğiniz yere gidebilirsiniz.
0: Pekala.

0: 13 milyon.
1: 13 milyon lira.
2: 14 milyon lira.
1: 14 milyon lira.
0: 20 milyon.
1: 20 milyon oldu.
2: 25 milyon.
1: 25 milyon oldu. 25 milyon yok bartıran.
3: 28 milyon.
1: 28 milyon. Evet.
3: 30 28. milyon lira.
1: 30 milyon oldu.
4: 50 milyon.
1: 50 milyon. Yok mu artıran? 50 milyon oldu. 50 milyon. Yok mu? Satıyorum. Sattım.
5: Çok ihtiyatlı oynuyorsunuz.
4: Görevim beni ihtiyatlı olmaya zorlamıştır. Şu anda bile, yani satranç oynarken bile mücevherleri düşünüyorum, inanın.
5: Bu eşsiz mücevher koleksiyonundan söz edildiğini hiç duymamıştım.
4: Bir koleksiyoncu mücevherlerini hiçbir zaman açıklamaz.

0: Şirketiniz bu kadar değerli mücevherleri sigorta etmekle büyük bir riske girmiş olmuyor mu?
1: Patronlar işlerini bilir. Böyle işleri bana güvenerek, inanarak verir.
0: Fakat mücevherlerin İstanbul'dan Londra'ya nakli çok tehlikeli.
1: Evet ama tehlikeli olduğu kadar zevkli de.
0: Korkmuyor musunuz?
1: Nasıl? Ha? Korkmak mı? Hırsızlardan daha zeki olduğum için hayır. Mücevherlerin güvenlik önlemleriyle ilgili olarak hazırladığım plan şeytanın bile aklına gelmeyecek dahiyane bir buluştur.

0: Teşekkür ederim.
1: Rica ederim.
2: Oyun sırası sizde. Hı? Ya oyun sırası sizde dedim.
0: Sizi nasıl mağlup edebilirim diye düşünüyordum.
2: Ben mağlubiyet nedir bilmem Yasemin Hanım. Anahtarlar!
0: Ne anahtarı?
2: Müsaadenizle.

0: Herhalde bu kadar değerli bir koleksiyonu tek başınıza koruyacak değilsiniz.
1: Evet, çok haklısınız. Yardımcılarım benden önce İstanbul'a gitti. Orada Türk polisiyle işbirliği yaparak gerekli önlemleri aldı.
2: İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar Bay Robert.
2: Oyun bitmiş, sen hala düşünüyorsun.
1: Öyle mi? Bu konuda ne kadar da otoritesiniz. Acaba benim taktiğim hakkında bir bilginiz var mı? Nasıl oynayacağımı ne biliyorsunuz bakalım?
2: Maalesef mahkumsunuz ve matı kabul etmekten başka çareniz yok.
1: Siz böyle her şeye burnunuzu sokar mısınız?
2: Sinirlenmeyin sayın dostum. Size ben yardım etmek istemiştim.
1: Benim hiç kimsenin yardımına ihtiyacım yok.
2: Bu güzel hanımın yanında olduğunuz için çok talihlisiniz ama bu güzellik karşısında başarılı olamazsınız.
0: Bu iltifatınıza teşekkürler ederim.
2: İltifat değil sayın bayan, sadece bir gerçeği ifade etmeye çalıştım, müsaadenizle.
1: Ben hayatımda bundan daha ukala, bundan daha sevimsiz bir adama rastlamadım. Böyle biriyle aynı gemide seyahat etmek benim için gerçekten büyük bir talih.

0: Bir dakika, eğer resmimi fastan yapsaydınız, ben de bu kadar sıkılmaz sizin güzelliğinizi seyrederdim.
1: Fakat siz profilden daha yakışıklısınız.
0: Profilden güzelim demek. Sahiden beni beğeniyor, yakışıklı buluyor musunuz he?
1: Pozunuzu değiştirdiğiniz için şu anda yalnızca kızıyorum size.
0: Affedersiniz.

0: Timothy.
1: Merhaba Bay Garaski.
0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Bize yardım eden Türk polis ekibinin amiri komiser Mehmet Yalçın.
2: Aa, memnun oldum.
3: Ben de.
0: Mr. Morgan burada. Sizinle tanışmak istiyorum.
2: Gidelim.
4: Teşekkür ederim.
5: Sağ olun efendim.
4: Teşekkür ederim.
6: Mücevherler Türk polisinin koruyuculuğu altında gelecek ve size teslim edilecektir. Teslim anından itibaren tüm sorumluluk size ait olacak.
7: Hiç merak etmeyin, bu sorumluluğu şerefle taşıyacağımdan emin olabilirsiniz.
0: Ben mücevherleri getiren ekibi karşılayacağım.

0: Postu deldirmeden mücevherlere yaklaşmak imkansız.
1: Merak etmeyin, bunun da bir çaresi bulunur.
2: Elektromanyetik sistemle açılan bir kutudur. Sistemi bilmeyenin açması imkansızdır.
0: Açınız.
3: Tek kelimeyle muhteşem bir parça.
0: Tamam mı?
3: Eksiksiz, kusursuz, gerçek ve mükemmel. Poliçe'ye de öyle yazdım.
0: Teşekkür ederim. Teslim ediniz.
3: Teslim alınız lütfen.
0: İzninizle.
3: Aldığımız güvenlik önlemlerini görmek istemez misiniz acaba?
0: Gerek yok. Mücevherler artık Lloyds'un garantisi altındadır.
3: Haklısınız, Lloyds'un garantisi en büyük güvencedir.
0: Bundan hiç kuşkum yok. Size başarılar dilerim.
3: Ben de iyi günler dilerim efendim.
2: Mücevherlerin bütün gece emanette kalmasından endişe duyuyorum.
3: Burası son derece güvenli bir yerdir dostum.
2: Bence mücevherlerin bir an önce gemiye nakledilmesinde sayısız yararlar var.
3: Hayır, bana kalırsa yanılıyorsunuz. Rıhtımda bağlı duran bir gemi her taraftan saldırıya uğrayabilir. Oysa burada korunacak cepheyi küçültüyor, soygun tehlikesini asgariye indiriyoruz.
2: Şu anda kim bilir kaç internasyonel çete bu mücevherlerin peşine düşmüştür.
3: En tehlikelisi Sincap. Ondan söz edildiğini duydunuz mu acaba?
2: Evet, Interpol'de kaydı vardır. Ama bir soyguncu olarak değil, bir kurtarıcı olarak.
3: Anlamadım, kurtarıcı mı dediniz? Gerçekte bütün soygunları bizzat kendisi hazırlıyor. Sonra da soygunları sanki başkaları yapmış gibi gösterip birdenbire kurtarıcı rolüne geçiveriyor işte. Tüm mahareti burada.
2: Böylece de sizi rahatlatmış oluyor değil mi?
3: Bunu yalnızca sigorta primini alabilmek için yapıyor. Böylece araya girmediği halde soygunun başkaları tarafından da yapılabileceğini ispat ediyor.
2: Böyle buyurun.
3: Hı,

0: Sen burada kal.
1: Evet, nihayet geldiler. Hoş geldiniz.
0: Müdür bey.
1: Hoş geldiniz, şeref verdiniz.
2: Hoş bulduk.
3: Sizinle tanıştığıma sevindim.
1: Teşekkür ederim, buyurun. Buyurun efendim, buyurun.
3: Ne sıcak bir gün değil mi?
1: Evet, haklısınız, çok sıcak bir gün. Buyurun, buyurun efendim. En sıkı tedbirlerimizi buradan itibaren aldık.
3: Evet, belli oluyor zaten.
1: Buyurun.
3: Çok beğendim, insana güven veriyor.
1: Teşekkür ederim, sağ olun.
3: Sizden bir şey rica etsem.
4: Buyurun efendim.
3: Şapkamı, pardüsümü tutar mısınız? Şu çantayı da alın, yok o bende kalsın.
1: Açın.

0: Açayım mı efendim?
1: Tabii, açın lütfen. Dünyanın en emniyetli kasalarına sahibiz.
0: Tamam, hazır efendim.
1: Verin, kendisi koysun.

0: Borcunuz 75 lira.
1: Üstü kalsın.
0: Teşekkür ederim.
2: Alo, Limon Polis Amiri, Interpol'den Galaksi arıyor. Soyulduk!

0: Çok affedersiniz.
1: Rica ederim.

0: Rezalet, kepazelik, skandal bu, mahvoldum.
1: Mücevherlerin gemiye nakli sırasında bizden yardım istememekle büyük bir hata işlediniz.
2: Ben malı bir gün önce teslim ettiğimde tüm sorumluluğu sigorta şirketine devretmiştim.
1: Siz de Bay Timothy, kendinize gereğinden fazla güvendiniz. Öyle değil mi?
0: Bana güvenebilirsiniz. Emin olun, kusursuz, mükemmel bir güvenlik planımız vardı. Harfiyen de uyguladık.
1: Ama gene de mücevherleri soygunculara kaptırdınız.
0: Haklısınız efendim. Şimdi bütün umudumuz artık Türk polisinde.
1: Merak etmeyin, Türk polisi elinden geleni yapacaktır.
0: Hoşça kalın komiser bey. İnanın çok üzgünüm. Çok üzgünüm Mr. Morgan.
2: Bunu becerebileceğine inanmıyorum.
3: Nasıl oldu?
4: Çok kolay geçti şef. Tereyağından kıl çeker gibi yaptık işi.
3: Aferin çocuklar, iyi iş başardınız. Sizi tebrik ederim.
4: Hayır, olamaz. Olamaz.
3: Olmaz diye bir şey yok, oldu bile. Sincap bizden evvel davranmış.
4: Sincap mı?
3: Evet, dünyanın en ünlü hırsızı. Bunu düşünmeliydik. Faka bastırdı bizi namussuz.
4: Madem ki tanıyorsun kolay, yakalarız sincabı.
3: Sincabı kimse yakalayamaz, çünkü 40 kılığa girer. Sanki görünmez adam gibidir ve çok değişik yöntemlerle çalışır. Bu konuda kimse onun eline su dökemez.
4: Ne yani, müşavirlerin üstüne soğuk su mu içeceğiz?
3: Sakin ol, sakin ol, her şey bitmiş değil. Sincap çaldığı mücevherleri iade ederek sigorta primini alır, prensiplerinden vazgeçmez.
4: Ne biçim hırsız bu? Kime iade edecek?
3: Kim olacak? Sayın Bay Timothy'ye tabii. Londra soygununda da böyle olmuştu.
4: Demek ki biz mücevherleri tekrar Timothy'den alacağız.
3: Eğer geç kalmamışsak, derhal Timothy'yi kontrol altına alın. Henüz mücevherleri almamışsa sincapla buluşacaktır.
4: Bu defa o sincap denen hergelenin derisini getireceğim patron.

0: Şuraya koyun. Tamam. Buraya. Buyurun.
1: Teşekkür ederim hanımefendi.
0: Ben de teşekkür ederim. Baba. Zavallı babacığım, mücevher aşkı yüzünden ne hallere giriyorsun?
2: Mücevher aşkı değil, meslek aşkı. Ay, felaket!
0: Ne oldu, ne var baba?
2: Bir şeyim yok da, durumum felaket, sıkıştım, banyo, tuvalet!
0: Şurada!
2: Nerede, orada mı? Tamam.
3: Sevgili kızım!
0: Canım babacığım!
3: Nihayet başardık yavrum!
0: Başardık ama hiç de kolay olmadı! Çektiğim heyecanı, korkuyu sen bir de bana sor!
3: Heyecan, korku... Bu sözler hiç sana yakışmıyor yavrum!
0: Ya yakalanırsan?
3: Yakalanmak için büyük bir yanlış yapmalıyım, oysa ben hayatımda hiç yanlış yapmadım! Bak kızım, her meslek az çok yanlış kaldırır ama hırsızlık asla!
0: Haklısın baba!
4: Amor, amor, amor. Evet, geliyorum.

0: Diyelim. Münasebetsiz sabuna takılıp düştüm.
1: Alo, buyurun. Kim dediniz? Kim?
2: Evet, Noel babayım ben. Noel baba, Noel.
1: Evet, sincapsın sen. Sesini hemen tanıdım. Bir de senin kimliğini tanıyabilsem?
2: İmkansız Sayın Timothy. Kulunuz sincap karşınızda ve emrinizde.
1: Peki, beni nasıl bulabildiniz? Burada olduğumu nereden biliyordunuz?
2: Bilmek zorundayım dostum. Malum ya, birbirimize her zaman...

0: ihtiyacımız var. Sizin bana mücevherleri geriye almak için, benimse size ödülümü almak için.
1: Yani mücevherlerin sizde olduğunu mu söylemek istiyorsunuz?
0: Yalnızca içinizin rahat olmasını söylüyorum. Zaten Liz ve Lloyd sigorta şirketinin sayın patronlara hiç merak buyurmasınlar. Londra'da sağlam bir işbirliği yapmıştık. Ben gene hazırım, mücevherler de hazır tabii.

0: Lerifer dairesinde. Endişe etmeyin, ben sizi bulurum.
1: Baba!
0: Hayır, bu olamaz. Mücevherleri kendi elimle koydum, nasıl olur bu kızım?
1: Senden sonra da çanta bendeydi.
0: O halde hatayı sen yaptın. İyi düşün kızım. Şöhretimiz ve meslek şerefimiz iki paralık olacak.
1: Planı aynen uyguladım baba. Yalnız...
0: Evet, evet, hatırlamaya çalış.
1: Bu gül... Bu gül bana gönderildi baba.

0: Elinde aynı valiz vardı. Benim bir anlık dalgınlığımdan istifade ederek çantaları değiştirmiş olmalı.
1: Peki, tarif edebilir misin?
0: Genç ve çok yakışıklıydı.
2: Dünyada binlerce yakışıklı genç var. Ben sadece hırsızlık yapanı soruyorum sana.
0: Kim olduğunu bilemem. Ama sana onun resmini çizebilirim.
2: Çiz bakalım.

0: Şu anda kim bilir kimler peşimize düşmüş sizi arıyordur.
1: Son derece yakışıklı, kibar, şık, zarif ve nazik bir gençti.
2: Sana karşı da son derece nazik davranmış.
1: Yüzünün bütün çizgilerini hatırlıyorum. Güçlü ve etkili bir kişiliği vardı.
2: Çok güzel, pek etkilenmişe benziyorsun.
1: Kadınların hoşlandığı tiplerden.
2: İnternasyonel hırsızlardan Daniel Murat. Mücevherleri ancak o çalabilirdi. Seni de demek yem olarak kullandı Ergele.
1: O mücevherleri bulamazsak kahrımdan ölürüm. Benim gururumla oynadı baba. İzin ver Daniel'i ben bulayım.
2: İkimiz bulacağız kızım. Daniel denen soysuz kumar hastasıdır. Onu kumarhanelerde bulacağız. Mücevherleri uzun zaman onda bırakacak değilim. Bu da sana bir ders olmuştur sanırım.
1: Hem de acı bir ders. Peki şimdi Timothy'ye ne diyeceksin?
2: Randevuya gidip ondan 48 saat mühlet isteyeceğim.
1: 48 saat yeter mi baba?
2: Çok bile hazırlanmalıyım. Timothy beni bekliyordur.
0: İyi günler Bay Timothy.
3: Herhalde böğrümde ve ensemde silahlı bir güne iyi denmez. Siz kimsiniz?
0: Sizin koruyucularınız.
3: Kimden koruyacaksınız?
0: Sincaptan. Kes sesini artık, düş önümüze, hadi.

0: 그만 말어. 열해.
1: Bay Timothy, garibime gitti. Bu ne biçim karşılayış?
2: Sizinki de ne biçim geliş?
3: Seni karşılamak şerefi bize ait Sincap. Seni daha genç sanıyordum.
1: Seneler su gibi akıp gidiyor evladım.
3: Bırak olan palavrayı! Tatma sakalla beni mi uyutacaksın?
1: Yanlışlık olmasın, ben bu sakalı 40 yıldır taşıyorum.

0: kaba adamlar adına özür dilerim.
1: Önemli değil. Siz mücevherleri getirdiniz mi onu söyleyin.
2: Alo buyurun. Burada. Evet. Benim.
3: Çalınan mücevherleriniz bende Mr. Morgan. Onlara tekrar kavuşmak istemez misiniz? Kelepir fiyatına 10 milyon liracık istiyorum. Üstelik bu satış aramızda bir sır olarak kalacak. Siz hem mücevherleri hem de sigortadan parasını alacaksınız. Nasıl? Önerim çekici değil mi? Parayı yarın sabah saat 10'da Çamlıca Tepesi'ne getirin. Sizi Çamlıca Tepesi'ndeki mezarlıkta bekleyeceğim. Mücevherler yanımda olacak.
2: Peki. Şartlarınızı aynen kabul ediyorum. Güvendiğim, sadık bir adamımı parayla birlikte size gönderiyorum.

0: Para hazır mı?
1: Çantada. Mücevherler yanında mı?
0: Çantada.
1: Güzel. Önce paranızı ödeyelim.

kalleşliği bekliyordum. Bu yüzden hazırlıklı geldim. İçime çelik yelek giydim. Kalk ayağa. Dön arkanı, ağaca yaslan. Kumar oynamak için biraz uğur parası alıyorum. İzninle tabii.

0: İyi günler.
1: İyi günler efendim. Salonumuz henüz açılmadı.
0: Oyun için gelmedim. Bana yardımcı olabilir misiniz? Şu delikanlıyı arıyorum.
1: Oo, bu bizim Murat abimiz. Hızlı bir kumarbazdır. Bol da bahşiş verir.
0: Hmm, acaba kendisini nerede bulabilirim?
1: Bu gece salonumuzda olacak küçük hanım. Hmm. Niçin arıyorsunuz onu? Kumar borcu mu?
0: Hayır, gönül borcu. Teşekkür ederim.
2: Buyurun prens hazretleri.
3: Ehlen ve sellem.
2: Buyurun prenses hazretleri.

0: İyi şanslar dilerim Prens Hazretleri, Prenses Hazretleri.
1: 50.000 liralık fiş lütfen.
0: Baş üstüne, 50.000 liralık fiş verin.
2: Bon şans.
1: Ya kısmet, ya nasip,
2: duayı yallah, bırak şimdi, yallah, hadi.
1: Dua, her şey dua üstüne, şeytan işi bu, hacı işi değil.
2: Kırmızıya oynasana.
1: Sabret ya Kerimem. Hayatımda böyle oyun görmedim. Of. Nedir
2: baba,
1: bu?
2: Baba, biraz yavaş oyna.
1: Canım, hızlı oynasam, yavaş oynasam hep aynı.
3: Sıra sizde, affedersiniz.
1: Hiç süre süre bir hal oldum ya Allah, ya nasip, hiç böyle kısmet görmedim be evladım.

0: Musibet bir insan, sanki ben sol taraftan kalkmış bugün.
1: Ruleti bırakalım, biraz poker oynayalım baba.
0: İyi düşündün Kerime, poker oynayalım. Mudur bey!
2: Buyurun prensim.
0: Poker oynamak istiyoruz biz.
2: Prensim, takdir edeceğiniz gibi buranın kuralları buna izin vermiyor. Fakat bazı müşterilerimiz özel bir kulüpte oynuyorlar.
3: Ne güzel bir tesadüf. Kareyi tamamlamak için bize bir dördüncü gerek. Acaba bize katılır mısınız?
1: Memnuniyetle.
0: Bizim için de hem şeref hem de memnuniyet, ne demek?
3: Buyurun.

0: face.
1: Ouverture.
2: Peki. Beş defa.
1: Peki.
2: Pas.
1: İki kart.
2: İki size. Tek bana.
1: Beş bin daha.
2: Rest.
1: Kabul.
2: Buyurun.
1: Kare as.
2: Bir dakika. Flush Royal. Bitti mi? Eğer arzu ederseniz size tekrar kredi verebilirim.
1: Sağ olun prenses etleri. Bu akşamlık bu kadar yeter. Size de bir hayli borçlandım. Borcumu pazartesi sabahı bankalar açılır açılmaz ödeyeceğim.
2: Ne lüzum isticel? Para la mühim, dostluk mühim.
1: Beni dostluğunuza layık gördüğünüz için size teşekkür ederim. Acaba bu iltifatınızdan cesaret alarak bu gece sizi evime davet etsem teşrif eder misiniz?
2: La mahsur, mali memnuniye, mali memnuniye.
3: Üzülmeyin, kumarda kaybeder, aşkta kazanırmış.
1: Eğer aşkta kazanacaksam kumarda kaybetmeye değer. Buyurun.
4: Demli çay ülser yapar.
5: Çay değil sanki ıhlamur.
4: İnsanı tembelliğe alıştırıyor bir. Ceryan masrafı iki.
6: Bugün çalmadığım filmci kapısı kalmadı. Gençlerimize ne gibi tavsiyelerde bulunacaksınız?
7: Önce tasarruf.
8: Dikkat et! Ay dikkat et!
9: Eylemimiz fidye ödeninceye kadar devam edecektir.
10: Kaçırılmış ha?
11: Miras intikal davası için hazır olmasın emretti.
4: Örgüt ulan bunlar örgüt!
10: Öldürmeyecekleri garanti değil ki.
4: Hiçbir sevenim dostum yokmuş anladım. Ne ailem vermek istedi ne de dost bildikleri.
12: Bula bula kocama buldular kaçıracak.
4: Ev kiranız ve düğün için 100 milyon.
13: Var yemez. Bugün 18'de TV4'te.
14: Vodafone'dan sınırları kaldıran yenilik. 5G ile Vodafone tarife dünyasında yepyeni bir dönem başlıyor.
15: Favori uygulamalarınızdan sınırsızca kullanmak istediklerinizi seçin. Ayda sadece 99 TL'ye tarifenizi 12 ay boyunca sınırsızlaştırın.
14: Dünyada en çok ülkede 5G hizmeti veren bir numaralı operatör Vodafone'la tarifeniz ne olursa olsun en sevdiğiniz uygulamalar sınırsız olsun.
15: Hadi Vodafone'lular, şimdi ayda sadece 99 TL'ye sınırsız 5G dünyasının keyfini çıkarın.
16: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
4: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet Peon.
5: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano. Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: anların dondurması Oando.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
2: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı. O korkularının üzerine gitmeyi tercih etti.
1: Tır kullanmaya başladığım zaman benim için çok kötüydü. Hayatımda hiç otomatik araca binmemiştim. İlk defa otomatik bir araca bindim ve ne yapacağımı bilmiyordum. Tek korkum buydu bu arada.
0: Seçtiği yolda ailesi her zaman destekçisi oldu.
1: Tır şoförü olmaya karar vermek zor oldu mu? Oldu. Ailemden yana şüphelerim vardı ama hiçbir zaman hani kısıtlarlar falan değil. Her zaman çok çok destekçim oldular.
0: Vildan Çelik'in hikayesiyle benim hikayem bugün 13'te TV4'te.
1: Benim hikayem 2008'de Diyarbakır'da bir köyden çıkan ufak bir çocuğun hikayesiyle başladı. Bu hikayenin sonu 35 yaşına kadar şu tırın tepesinde Avrupa'da bitecek.
2: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
0: Volcano.
2: Casper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki

serisi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.

0: anların dondurması Oando.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
2: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
3: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
4: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: Metrekare ekibi olarak bu hafta İstanbul Zekeriya Köy'de bir villaya konuk oluyoruz.
6: Burası 450 metrekare bir villa projesi. Şu an villanın bahçesindeyiz. Bahçedeki oturma alanının üstünde açılıp kapanabilen bir tente kurguladık.
5: Tasarım özellikleriyle dikkat çeken villanın detaylarını iç mimar Derya Akdeniz Durmaz'dan dinliyoruz.
6: 7+2 projenizin salon kısmındayız. Oturma alanı ve yemek alanını ayrı olarak planladık. Burası hem yemek pişirme için hem de aynı zamanda sosyalliğe hizmet edecek bir alan olarak kurgulandı. Burada lambiri sistemini aslında tek parça, yekpare bir görüntü hedefledik.
5: Metrekare bugün 13.30'da TV4'te.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
2: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.

0: Buyurun şöyle.
1: Aa, eviniz gerçekten çok güzel.
2: Çok güzel, fevkalade. Fevkalade güzel.
1: Babam antikaya çok meraklıdır. Zaten İstanbul'a da ünlü mücevher koleksiyonu için gelmiştik. Ama babamın uçağı arıza yapınca yetişemedi.
2: Ya, öyle, öyle maşallah ya.
0: Üzüldüm prensesim. Sözünü ettiğiniz mücevherler sizin yanınızda çok sönük kalırlardı.
1: Onları gördünüz mü?
0: Evet. Ama sadece bir antikacı ve koleksiyoncu olarak.
1: Siz benden daha şanslısınız.
0: Benim tek şansım sizi tanımak prensesim.
1: Çok naziksiniz. Bir telefon edebilir miyim?
0: Elbette. Buyurun. Evim sizindir prensesim.
1: Çok mersi.
3: Maşallah.
4: Bizim elimizden kuş uçmaz patron. Daha sıkı çalışacağız şimdi. Bu defa işi sağlama bitireceğiz.
5: Ben hayatımda sizin kadar beceriksiz, sizin kadar budala adamlar görmedim. Hala bir neticeye varamadınız. Yazıklar olsun size. Mücevherler Daniel Murat'ın elinde.
6: Fuat Bey'i rica etmiştim.
5: Evet, benim. Buyurun.
0: Size çalınan ünlü mücevher koleksiyonunun resimlerini göndermiştim.
6: Onları aldınız mı?
7: Siz kimsiniz?
6: Ben Daniel.
0: Tanıdınız değil mi? Daniel Murat.
5: Tanıdım kardeşim Daniel. Biraz evvel mektubunu aldım.
0: Resimlerini sunduğum mücevherler sizi alakadar eder diye düşünmüştüm de. Onlara uygun bir fiyat almak ister misiniz?
7: Tabii almak isterim kardeşim. Kaç lira istiyorsun?
6: Sadece 10 milyon. Sudan ucuz. Biliyorsunuz 50 milyona 2 gün evvel satıldı.
5: Pekala. Kabul ediyorum kardeşim. Bu akşam saat 10'da mücevherleri kulübe getir. Paranı sana orada teslim ederim.
0: Güzel. Yalnız çek kabul etmem. Para nakit olsun. Ufak para da istemem. Hepsi büyük para olsun. Mesela 1000'lik.
7: Tabii kardeşim. İstediğin gibi olacak.
6: Hadi bay bay. Akşama görüşmek üzere.
2: Böylece mücevherlerin Daniel'de olduğu kesinlik kazandı. Hı hı. Onun evinde acele bir arama yapmam gerekiyor. Yalnız onu evden uzaklaştırmanın bir yolunu bulmamız lazım kızım.
1: Merak etme baba. Ben onu evden çıkarırım.
0: Alo? Oo, emredin güzel prensesim. Bu kadar güzel bir sesi nasıl tanımam? Emin olun bütün gece gözüme uyku girmedi, hep sizi düşündüm. Nasılsınız?
1: Çok iyiyim. Size telefon etmek için uzun uzun düşündüm. O kadar yalnızım ki, insan bir dost sesine hasret kalıyor. Bu güzel şehirde hemen hemen hiç tanıdığım yok.
0: Buna sevindim. Çünkü tek arkadaşınız olmak için hayatımı feda edebilirim. Size yalnızlığınızı unutturmak için evime davet etsem gelir misiniz prensesim?
1: Ah, teşekkür ederim. Ama bugün otelden ayrılamam. İsterseniz siz gelin, birlikte çay içelim.
0: Sevincimden uçarak geleceğim.
1: Bekleyeceğim. İyi günler.
2: Bak kızım, sen ol, işle aşkı karıştırma. Erkek milletine sakın güvenme. Özellikle Daniel Ergelesi'ne. Tilki gibi kurnaz, son derece tehlikeli bir çapkındır. Ergelelerin şahı. Aman dikkatli ol kızım.
1: Aman baba, sanki kurda kuzu teslim ediyorsun. Unutma ki Daniel'le bir hesaplaşma.

0: Seni ilk gördüğüm zaman çok şaşırdım. Bana hiç yabancı gelmedin. Sanki seni çok daha önceden tanıyor gibiydim.
1: Olabilir. Babamla birlikte çok seyahat ederiz. Dünya basınında çok resmim çıkmıştır. Resimlerimden birini bir dergide görmüş olabilirsin.
2: Emriniz efendim.
1: Çay olsun.
0: İki çay lütfen.
2: Baş üstüne efendim.
0: Senin kadar güzel bir kıza hiç rastlamadım. Sen benim hayalimde yaşattığım kızsın. Seni tanıdığım için kendimi çok talihli buluyor, buna çok seviniyorum. İnan, senin yanında olmak beni çok mutlandırıyor.
1: Sanki bana aşıkmış gibi konuşuyorsun.
0: Olmadığımı söyleyen kim?
1: Ama çok çabuk değil mi?
0: Jet çağındayız. Şimdi her şey çok hızlı. Sonra yıldırım aşkı denen bir şey var, işte benimki de öyle. Merci.

0: Birlikte gezeriz. Sana göstermek istediğim çok ilginç, çok güzel yerler var. İstanbul aşıklar beldesidir. En tatlı aşklar burada yaşanır.
1: Ben çok kapalı bir çevrede, baskı altında yetiştim. Şimdiye kadar aşka fırsat bulamadım.
0: Ha, işte şimdi bir fırsat çıktı karşına. Onu değerlendir. Aşk tadına doyulmaz bir duygudur.
1: Bence tehlikelidir. Ayrıca aşkın nasıl değerlendirileceğini de bilmiyorum.
0: Ben öğretirim yavrum.
1: Mesela
0: ilk derse hemen başlayabiliriz. Bir şark köşem var prensesim. Senin esirin olurum orada. Sihirli bir alemin içine dalarız. Gidelim mi?
1: Bilmem ki.
0: Aşkta kararsızlık olmaz. Bizi bekleyen mutluluğa uçarak gidelim Yasemin, lütfen.
2: Ehlen ve sehlen.
0: Şeref verdiniz Prens Hasretleri.
2: Sağ olun evladım. Bu gece poker oynamayacak mıyız?
0: Maalesef efendim. Bu gece çok önemli bir randevum var. Şimdi müsaadenizle.
2: El selametül müsaade.
0: İyi akşamlar Prenses
1: Hasretleri. İyi akşamlar.
0: Görüşmek üzere. Majestelerine iyi akşamlar dilerim.
2: Teşekkürler.
3: Bakışlarını beğenmiyorum. Bu ergeliğe fazla yüz vermeye başladın.
1: Görev icabı baba. Ne oldu? Mücevherleri buldun mu?
3: Evde saklamadığı belli.
1: Ne yapacağız baba?
3: Ne mi yapacağız? Bu gece dananın kuyruğu Cumhuriyet Gazinosu'nda kopacak. Orada olacağız.
4: Bravo, güzel, çok
2: bunlar
4: güzel,
2: şimdilik
4: çok güzel.
2: Çok ufak numaralar, daha arzu ederseniz bakın, buyurun.
4: Bravo, bravo, çok güzel, çok güzel.
2: Fevkalade numaralarımız var, eğer arzu ettiğiniz takdirde size layık...
4: Yeter, yeter. Bu gece işe başlayabilirsiniz. Yövmeniz de gecede 1000 lira.
2: Teşekkür, minnet, şükran size.
1: Teşekkür ederiz.

0: geldi.
1: Evet gördüm.
2: Paranız hazır. Yalnız size bir şey söyleyeyim mi? Sakın emri vaki olarak kabul etmeyin ama fiyatı biraz yüksek, hatta astronomik buldum. Ne dersiniz?
3: Telefonla pazarlığı bitirmiş, anlaşmıştık. Bu konuda ısrar etmenizin hiç lüzumu yok.
2: Çok tok satıcısınız. Evet ama bu koleksiyon her an patlamaya hazır, bir bomba kadar tehlikeli. Şu anda herkes bu mücevherlerin peşinde.
3: Fiyat yüksek geldiyse ben başka bir alıcı bulabilirim, izninizle.
2: Durun canım durun, ne kadar alıngansınız böyle. Buraya kadar zahmet ettiniz, hiç boş döndürür müyüm sizi? Söyleyeyim bakalım, mücevherler yanınızda mı?
3: Farz edin ki yanımda, o zaman ne olurdu? Siz tıpış tıpış geldim diye amma da enayi derdiniz benim için. Sonra da çekmeceden para yerine tabancanızı çıkartırdınız. Bir adamınız kapıyı kilitlemek üzere anahtarı çevirirdi. Bir başka adamınız silah sesi dışarıdan duyulmasın diye teybi açarak müziğin sesini sonuna kadar yükseltirdi. Sabırsız biri de çoktan silahına sarılıp çekmiş olurdu. Görüyorsunuz ya, olacakları tahmin etmek hiç de güç değil. İşte bu yüzden mücevherleri getirmedim yanımda.
2: Bravo! Çok zekisiniz, ben de size bundan sonra neler olacak anlatayım. Tecrübeli adamlarım sizin nazik bedeniniz üzerinde seri operasyonlar uygulayıp bülbül gibi konuşturacaklar.
3: Sesim pek güzel değildir ama.
2: 50 milyonluk mücevher için karga sesini bile zevkle dinlemeye hazırım, götürün onu.

0: Onu götürüyorlar.
1: Kısa kes peşlerindeydi.
2: Bu adamdan hoşlandım. Sağlam birine benziyor. Ne düşünüyorsun?
1: Merak etme. Bu iş artık çantada keklik. Şimdi satış için temaslara başlayabiliriz. Otelini bağlayın.
3: Allah kahretsin! Uykuda bile rahat yok insana. Alo!
1: İyi akşamlar Mr. Timothy. Sizi bu saatte rahatsız ettiğim için bağışlayın beni. Ama çok önemli bir konuda sizinle konuşmak istiyorum. Evet, çok önemli bir konuda.
3: Sabahı bekleyemez miydiniz? İnsan gecenin bu saatinde uyandırılır mı hiç? Peki, peki söyleyin, ne istiyorsunuz? He, kimsiniz?
1: Size yardım etmek isteyen bir dost. Size tam 40 milyon kazandıracak bir dost. Çalınan mücevher koleksiyonu şu anda bende. Onu ele geçirmek bana çok pahalıya patladı. Eğer masraflarımı öderseniz, koleksiyonu size iade ederim. Masraflarımın tutarı, sincaba ödeyeceğinizden daha fazla değil. Sadece, evet evet, sadece ve sadece tutarı 10 milyon lira.

0: Alo, alo! Cevap verin! Allah kahretsin bu telefonları!
1: Şimdi konuş bakalım, burada neler oldu? Daniel ve mücevherler nerede?
2: Bunu sana her zaman ispat edebilirim. Adamlarım onu konuşturmak için, evet konuşturmak için götürdü.
1: Nereye götürdüler?
2: Bak dostum... Çalışma stilinden... Doğrusu çok hoşlandım.
1: Beni oraya götürün. Hadi.
3: Söyle bakalım, mücevherleri ne yaptın?
4: Sevgililerime dağıttım.

0: Daniel! Daniel! Daniel nerede?
1: Daniel'miş. Daniel ha? Bak, ben de şimdi sana onu soracaktım.
0: Ha, şimdi hatırladım. Onu sincap kaçırdı.
1: Harika! Önce siz sincabı elinizden kaçırdınız, sonra da sincap gelip Daniel'i sizin elinizden kaçırdı. Tebrik ederim, aptallıkta dünya rekoru kırdınız.
2: Bırakın konuşmayı. Kafesteki kuşu aptalca kaçırdınız.
1: Sen hiç merak etme arkadaş. Onu mutlaka yakalayacağız, göreceksin.
2: Arkadaşın değil, ortağınım. Bunu aklından çıkarma.
1: Hiç aklımdan çıkarır mıyım? Bu ortaklığa sermaye olarak sen silahını, ben de emsalsiz zekamı koydum.
2: Daniel'i yerin dibine girse bulup çıkartacağız.
3: Yasemin. Ne oldu bana?
4: Bilmiyorum. Dün gece arabayla geçerken seni yolun ortasında baygın buldum, alıp buraya getirdim.
3: Sen bir meleksin.
4: Sabaha kadar sayıkladın. Bir takım mücevherlerden söz ederek küfrediyordun.
3: Kimlere mesela?
4: Aklımda kaldığı kadar sincap, Fuat, Morgan, Ekrem. Kim bunlar?
3: Hırsızlar, haydutlar yani. Paşa dedelerimden kalan mücevherlerin peşindeler.
4: Onları korumak için herhalde bir takım önlemler almışsındır.
3: Lütfen kapat bu tatsız konuyu, gene fenalaşıyorum. Ay.
4: Doktor çağırayım mı?
3: Hayır, istemem. Çok müşfik, çok tatlı, çok güzelsin Yasemin. Eşsiz bir çiçeksin sen.
4: Sen artık iyileştin, ben gideyim izninle.
3: Gitmek mi? Sakın ha. Ay, of! Kim söyledi sana iyileştiğimi? Ölüyorum ya, ölüyorum be!
4: Kalmak isterim ama babamı yalnız bırakamam ki.
3: Onu da çağırırız. Baban da gelsin, burada kalsın. Otelden daha rahattır evi.
5: Destur! Ha? Ya ahlen ve sehlen!
4: Baba!
3: İşte şimdi gerçekten hapı yuttum ben.
2: Bu adamı arıyoruz, kendisi yakın dostumuzdur.
6: Oo, Bay Daniel Murat'ı tanımaz mıyım? Kendisi en itibarlı müşterimizdir.

0: onu nasıl bulabiliriz?
1: Vallahi bilmem. Zaten birkaç gündür buraya hiç uğramadı. Belki de rahatsızdır.
2: Senden önce yaşamın hiçbir tadı, hiçbir anlamı yoktu. Sen benim içimde bir boşluğu doldurdun. Gece gündüz yalnız seni düşünüyorum sevgilim.
3: Hiç sanmıyorum. Çünkü benden çok paşa dedelerinden kalan mücevherlerini düşünüyorsun.
2: Asla. Senden daha çok değer verdiğim hiçbir şey yok hayatımda.
3: Şu antika koleksiyonu gerçekten çok merak ettim. Onu görmeyi çok isterdim.
2: Kim bilir? Belki de bir gün o merak ettiğin mücevherleri sana hediye ederim Yasemin. Çünkü seni tanıdıkça sevgim de artıyor.

0: Yalnız senin yanında mutluyum sevgilim. İçim aşkınla dolu. Seni ne kadar çok sevdiğimi, nasıl arzu ettiğimi bir bilsen.
1: Arzu başka, sevgi başkadır Daniel.
0: Sen artık benim her şeyimsin. Bunu her geçen gün biraz daha iyi anlıyorum. Bugüne kadar bomboştu yüreğim.
1: Şimdi doldu mu?
0: Yalnız seninle dolu. Sana içimi dökmek, sevgimi anlatmak istiyorum. Küçük bir yazlık evim var, oraya gidelim mi?
1: Babamı unuttun. Onu yalnız bırakamam ki.
0: Ah, baban çocuk değil ki sevgilim. Bırak da yaşlı adamcağız biraz başını dinlesin.
2: Ehlen ve sehlen, iyi akşamlar. Her tarafta aradım sizi. Şükür ya Rabbi, nihayet buldum.
0: Buyurun Prens Hazretleri, bize şeref verdiniz.
2: Evet ama bir formül. Sen şöyle, evet. Sen de böyle, ben de böyle. Ha, şimdi oldu. Garson!
3: Alo, evet.
4: Emin misin?
3: Peki. Bir yere ayrılma, biz hemen geliyoruz. Daniel Papagoya gazinosunda. Onu nihayet kıstırdık arkadaşlar. Hemen gidelim mi? Yalnız, evet. Yalnız dikkat edin, onu canlı olarak ele geçirmek istiyorum.
5: Bir dakika ortak, birbirimize kazık atmak yok değil mi?
3: Merak etme dostum, merak etme. İki cambaz bir ipte oynamaz.
6: Yo, yanlışlık var. Üç cambaz. Üç cambaz.
3: Tamam, anlaştık. Üç cambaz.
6: Evet, üç cambaz.

0: çok yazık olacak. Ne olur baba, kurtar onu.
1: Peki onu kurtaracağım ama Daniel'e yazık oluyor diye değil. Mücevherlerin hatırı için.

0: Senin yerinde olsam mücevherlerin nerede olduğunu söyler kurtulurdum.
1: Bunu hiçbir zaman öğrenemeyeceksin.
0: Çok yazık. Bu inadın hayatına mal olacak.
1: Ben ölümden korkmam. Zaten ölümüm hiç kimsenin işine yaramaz. Ama eğer ölürsem mücevher sonsuza dek oldukları yerde kalır, hiç kimsenin eline geçmez.

0: Konuşmamakta kararlısın demek. Öyle mi delikanlı?
1: Evet, kesinlikle.
0: Seni tebrik ederim. Gerçekten çok cesursun. Evet. Ama bu cesaretin bir işe yaramayacak. Çünkü sevgili ve değerli arkadaşım Raf'ın çok parlak bir fikri var.

0: Delikanlı, sevgilini kurtarmayacak mısın? Sence mücevherlerden daha mı az değerli?
1: Sevgilim falan değil o benim.
2: Yazık olacak bu güzelliğe. Ölürse üzülmez misin?
1: Umurumda değil.
3: Senin soysuz bir erkek olduğunu anlamalıydım. Seni sevdiğim için kendimden iğreniyorum şimdi.
1: Bak kızım, unut beni. Dediğin gibi serserinin biriyim ben. Mücevherleri de sincap denen hırsızdan çaldım. Seni de rahatça feda edebilirim.
2: Blöf yapıyorsun Daniel. Hayatının kumarını oynuyorsun. Sana son defa soruyorum. Mücevherler nerede? Üçe kadar sayacağım. Mücevherlerin nerede olduğunu söylemezsen ateş edeceğim. Bu son kurşun sevgilinin beynini dağıtacak. Bir. İki.
1: Sen kazandın. Mücevherler Ayasofya Müzesi'nin kubbesinde. Bir torba içinde.
3: Çok korktum.
0: Söylerlerdi de inanmazdım. Meğerse aşk ne kadar güçlü bir duyguymuş. Neyse şimdi sevişmeyi bırakın da gidelim.
1: Bizden daha ne istiyorsun? Mücevherlerin yerini söyledim ya.
0: Ne malum orada olduğu, bizi atlatmak için bu yalanı uydurmadığını nereden bileyim? Onun için siz de geleceksiniz.
1: Öyle olsun, gidelim.

0: Durun! Kanun namına teslim olun.
1: Suçumuz nedir komiser bey, lütfen söyler misiniz? Öğrenebilir miyiz acaba?
0: Mücevher hırsızlığı.
1: Mücevher hırsızlığı mı? Mücevherleri o çaldı.
0: Biz kimlerin suçlu olduğunu tespit ettik Fuat bey. Rıhtım baskınını adamın Ekrem yapmıştı. Götürün bunları. Yalnız bu ikisi şimdilik kalsın.
1: Gidelim.
0: Mücevherleri nereye gizledin?
2: Kubbede bir torbanın içinde komiser bey.
0: Mücevherleri oradan alıp gelin.
3: Baş üstüne efendim.
0: Ya siz küçük hanım? Siz de onun suç ortağı mısınız?
2: Onun bu işle bir ilgisi yok komiser bey. Bütün suçu beni sevmek. Dün geceye kadar bir hırsız olduğumu bilmiyordu bile. Haydutlar beni konuşturmak için onu koz olarak kullanmak maksadıyla kaçırdılar.
0: Kimsiniz siz?
4: Prenses Yasemin. Katar Prensi Lütfullah Dumani Hazretlerinin kızı.
5: Yasemin yavrum.
4: Ah baba.
5: Yavrum şükür ya Rabbim.
4: Babacığım.
5: Kerimem evladım, şükür Tanrı'ya.
0: Geçmiş olsun Prens Hazretleri. Kızınız gerçekten büyük bir tehlike atlattı. Onu alıp gidebilirsiniz.
5: Taşakkur, mutaşakkır komiser beyciğim.
0: Rica
5: olun, var olun.
0: Güle güle.
5: Mücevher hırsızı herif. Yazık sana, şok yazık. Acayip yazık.
4: Ona kızma babacığım. Daniel benim hayatımı kurtardı.
5: Ya. Vallahi ben sana çok minnettar. Artık ahlaklı ve faziletli ol evladım. Yallah Kerimem Yasemin. Yallah.
6: O korkularının üzerine gitmeyi tercih etti.
7: Tır kullanmaya başladığım zaman benim için çok kötüydü. Hayatımda hiç otomatik araca binmemiştim. İlk defa otomatik bir araca bindim ve ne yapacağımı bilmiyordum. Tek korkum buydu bu arada.
6: Seçtiği yolda ailesi her zaman destekçisi oldu.
7: Tır şoförü olmaya karar vermek zor oldu mu? Oldu. Ailemden yana şüphelerim vardı ama hiçbir zaman hani şey... kısıtlarlar falan değil. Her zaman çok çok destekçim oldular.
6: Vildan Çelik'in hikayesiyle benim hikayem bugün 13'te TV4'te.
7: Benim hikayem 2008'de Diyarbakır'da bir köyden çıkan ufak bir çocuğun hikayesiyle başladı. Bu hikayenin sonu 35 yaşına kadar şu tırın tepesinde Avrupa'da bitecek.
8: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
9: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la

Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.

0: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
1: Can Yıldız yarışmacılara sorularını soruyor, bil bile bilirsen diyor.
2: Neydi bu?
3: Evet, bu ne?
2: Nedir bu?
3: Kukla mı? Şırk. Cadı, canavar.
2: Cadı mı?
4: Gel gelinim gönlüme gel, senden başka yar sevemem.
1: Eğlenceli cevaplar.
5: Yıllardır bu anı bekliyordum. Bu arkadaşı paraçılayacağım, geçeceğim.
1: Kahkaha attıran görüntüler.
6: Var mı daha şey?
2: Bitti.
3: Bitti. Bay bay.
6: Tamam. Artık anlık üç gidersin.
1: Bil bile bilirsen her cumartesi 12.30'da TV4'te.
0: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
1: Metrekare ekibi olarak bu hafta İstanbul Zekeriya Köy'de bir villaya konuk oluyoruz.
7: Burası 450 metrekare bir villa projesi. Şu an villanın bahçesindeyiz. Bahçedeki oturma alanının üstünde açılıp kapanabilen bir tente kurguladık.
1: Tasarım özellikleriyle dikkat çeken villanın detaylarını iç mimar Derya Akdeniz Durmaz'dan dinliyoruz.
7: 7+2 projemizin salon kısmındayız. Oturma alanı ve yemek alanını ayrı olarak planladık. Burası hem yemek pişirme için hem de aynı zamanda sosyalliğe hizmet edecek bir alan olarak kurgulandı. Burada lambiri sistemini aslında tek parça, yekpare bir görüntü hedefledik.
1: Metrekare bugün 13.30'da TV4'te.
0: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
1: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
8: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
9: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
8: Üzüm.
9: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
8: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
9: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
8: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
9: Ceviz de buna çok yakışır bence.
8: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
9: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
1: Annem mutfakta.

0: Cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
1: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
2: Böyle mi çıktın evden? Akşama babana söyleyeyim de görürsün.
3: Dolmuş hemen kalkıyor.
2: Niye inecekmiş?
4: Yara mı sana?
5: Benim arabamdan zorla kadın alacak, daha doğmadı.
2: Ondan kurtulmanın bir çaresini bulmalıyız.
6: Kurtulacağız.
7: Zahmet olmazsa beni yukarı çıkarın.
8: Alo?
9: Cinayet mi?
8: Onu ben öldürmedim.
9: Emniyette anlatırsın derdini.
2: Nihat Bey, insana kıysın, bu olacak şey.
10: Cesedi niçin arabanın bagajına koydun?
8: Hayır, onu oraya ben koymadım.
11: Ben onu öldürmeseydim, o beni öldürecekti.
12: Amca sen kimsin?
13: Bizim bahçeye tabanca bıraktın.
10: Tabanca mı bıraktı?
13: Hakim dede, seni ameliyat ettirip gözlerini açtıracak.
14: Oğlum, yavrum, bir tanem benim.
10: 24 saat müddetle Nihat'ı serbest bırakabilir misiniz?
8: Cinayeti benim işlediğimi biliyorlar.
13: Babam senin yüzünden hapis.
0: Yumurcak köprü altı çocuğu bugün 16.15'te TV4'te.
10: Ola re kanta. Ah.
15: Alo? Evet, kiminle görüşüyorum?
16: Ben dostunuz Sincap. En derin saygılarımı sunarım. Gözünüz aydın. Mücevherleri kurtardım. Evet. Yanımda ve teslime hazırım. Bugün saat 12'de Ankara asfaltının 101. kilometresinde bekleyeceğim sizi. Yalnız anlaştığımız gibi randevuya yalnız gelin. %20 komisyonum olan 10 milyon lirayı da yanınıza getirin.
15: Peki, şartlarınızı aynen kabul ediyorum. Tam zamanında buluşma yerinde olacağım. İyi günler.
16: İyi günler, görüşmek üzere.
17: Dikkat! Yolcuların gümrük ve bagaj kontrolü için müracaatları rica ederim. Teşekkür ederim.
18: Mücevherleri kurtardığınız için size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum.
19: Bu bizim görevimiz Mr. Morgan.
18: Gerçi param garanti altındaydı ama mücevherler benim için paradan çok daha değerli. Eğer bulunmasaydı çok üzülürdüm.
15: Yerden göğe kadar haklısınız.
18: Sizi en yakın zamanda Amerika'ya beklerim. Benim onur konuğum olacaksınız.
15: Çok isterdim. Fakat bu enternasyonel soygunculardan zaman bulacağımı hiç sanmıyorum. Şimdiden Roma'dan bir soygun haberi geldi.
18: Size şimdiden başarılar ve iyi yolculuklar dilerim.
15: Çok teşekkür ederim. Ben hemen kaçayım. Allah'a ısmarladık. Sevgili Yasemin! Bu ne güzel tesadüf.
3: Nasılsınız böyle? Mr. Timothy?
15: Sizi tekrar gördüğüm için çok mutluyum My Lady.
3: Yolculuk ne tarafa?
15: Roma'ya. Ya siz?
3: Ben de.
16: Kimleri görüyorum. Maşallah. Merhaba Yasemin Hanım.
3: Merhaba Bay Robert.
16: Nasılsınız?
3: Teşekkür ederim, ben iyiyim. Siz nasılsınız?
16: Ben de çok iyiyim. Galiba aynı uçaktayız.
15: Umarım yan yana düşmeyiz. Eğer şansım varsa.
16: Temenni edelim arzu ettiğiniz gibi olsun. Ben de böylesine güzel ve cici bir kızla yalnız kalmak isterdim.
3: İltifatınıza teşekkür ederim. Fakat hep beraber oturabiliriz.
15: Onunla oturmak mı?
16: Aman efendim, rica ederim, buyurun.
15: Aman aman, eksik olsun. Ne zaman bu adama rastlasam, biliyor musunuz, işlerim hep ters gider.

0: Biraz heyecanlı ya, dolu biraz. Ben Şeffaf Edince yeni bir haftaya sizlerle karşınızdayız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
2: Teşekkür

0: vardı ve buranın şahı olmaya geldim. Bu şekilde yarışmanın sonunda göreceksiniz.
1: Peki, evet. Hoş geldin.
0: Hoş bulduk,
1: başarılar.
0: Teşekkürler.
1: Damla,
0: sağ olun.
1: Seni tanıyalım.
2: Merhabalar, Damla Gürler ben. 35 yaşındayım. Global bir kahve firmasında eğitmen olarak çalışıyorum. Bekarım, ben de tabii ki de iddialıyım. Haftaya damgamı vurmaya geldim.
1: Hadi bakalım, sen de hoş geldin. Başarılar. Fikri Bey.
3: İsmim Fikri Kopuz, Rizeliyim. Rize'den geliyorum. Radyo programcısıyım. 30 yaşındayım. Size şöyle hediyeler getirdim de şunları takdim etme şansım var mı?
1: Çok teşekkür ederim.
4: Dakika bir böyle.
1: El emeği, göz nuru.
4: Gözler kamaştı.
1: Elinize sağlık. Çok teşekkür
3: Şurada
1: ederim.
3: Şurada da çayımız var.
1: Rize hatırası.
3: Organik çayımız
1: çok
3: var.
1: Çok teşekkür ederim. Elinize emeğinize sağlık. Çaydan ziyade emek verilmiş çok güzel iki hediye. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. İyi ki geldiniz. Karadeniz'e buradan selamlar, sevgiler.
3: Sağ olun.
4: Fikri Şov'u seviyor. Şefe hediyesiyle damga vurmaya çalıştı. Ama tabii biz bunları yemeyiz.
3: Yok, hayır ya. Şov yapmadım. Ben sadece Karadeniz'in kültürlerini getirmek istedim.
1: Bahar Hanım, sizi tanıyalım.
5: Ben Bahar Koca, 33 yaşındayım. Evliyim, aslen Artvinliyim. İstanbul'dan katılıyorum ve şampiyon olmaya geldim. Ödülü kazanacağım yani.
1: Wow, süper. Peki yarışmaya başlamadan önce yarışmamızın formatından bahsetmek istiyorum sizlere. İlk önce benim vermiş olduğum yemek tarifini ve benim vermiş olduğum süre zarfında yemeği yapıyorsunuz. Yemekler bittikten sonra tadım masasına geçtiğimizde bu görmüş olduğumuz gözlüğü gözünüze takıyorsunuz. Kendi yapmış olduğunuz yemeği bulmaya çalışıyorsunuz. Ve kendi yapmış olduğunuz yemeği bulduğunuz takdirde sıfırdan beşe kadar puan verebiliyorsunuz. Yani pazartesiden perşembeye kadar sıfırdan beşe kadar puan veriyorsunuz. Final günü 10 bin liranın sahibini belirlediğimiz gün ise sıfırdan ona kadar puan veriyorsunuz ve 10 bin liranın sahibi oluyorsunuz.
2: Oluyorum.
1: Bakalım.
0: Evet.
1: Hazır mıyız?
2: Evet.
0: Hazırız.
6: Senin yemeğim.
3: Gönlünüze tat kuran fikriyle Fiko Şov benim yemeğimde. Yansın ortalık, yansın Karadeniz, yansın benim yemeğim.
1: Haydi bakalım o zaman başlayalım.
2: Of of of. Hani sizden gelmiyor güzel kokular.
3: Yansın kokular diyoruz. Güzel kokular geliyor.
1: Burayı temizle.
2: Arkadaşlar lütfen benim gibi hijyenik çalışın.
3: Yansın hijyenikler diyelim, hadi bakalım.
0: Yandı Karadeniz, yandı.
1: Yandı, yemek yandı, yemek.
2: Oh. Karadeniz değil, yemek yandı, yemek.
1: Sloganını uyguluyorsan yanlış bir strateji. Nedir buranın hali? Dur, dur, dur.
2: Ay, elim ayağım dolaştı.
1: Yapma.
2: Maalesef.
1: Hile.
2: Şefim taktik yapıyor ya, taktik.
1: Taktik. Burada işlemez. Hop. Hop. Dur orada.
2: Ben çok tuzlu yapmam genelde yemeklerimi.
3: Ya çok güzel ya.
2: Şimdi bu yemekte biraz kafam karıştı. Benim tabağım da olabilir.
3: Yansın olabilirler.
1: Hazırsanız başlayalım.
3: Hazırız. Yansın ortalık, yansın Karadeniz.
1: Buyurun gelsin yorumlar.
2: Karnım ağır biraz çiğ.
3: Yansın karnı ağırlar.
1: Bir daha söyle.
0: Bu benim yemeğim.
3: Yansın benim yemeğim.
0: Nazara geldik galiba.
1: Kimin nazarına geldin?
3: Bu da lezzetli aslında da.
0: Ya bence sen hiç konuşma, senin yemeğin berbat ya.
1: Gelsin puanlar.
0: Tabii ki de kocaman sıfır.
3: Yansın sıfır puanlar.
6: Benim yemeğim.
3: Yansın ortalık, yansın Karadeniz. Ortalığı yakmaya geldik.
1: Bakalım. Kaldıralım peçetelerimizi. Evet Fikri, ne olabilir sence?
3: Yani tavukla ilgili bir yemek artık. Tam olarak duruma göre bakacağız.
1: Peki Bahar Hanım?
5: İçli pilav gibi duruyor. Köri var, tavuk var. Ama baget olduğu için fırında tavuk da olabilir.
1: İçli pilava köre konduğunu da senden duyuyorum.
5: Değişik tat.
1: Ülker?
0: Yani tavuk bir sporcu olarak vazgeçilmez bir şey.
1: Evet, bol protein.
0: Kesinlikle pirinç de var, karbonhidrat şefim. Yani tavuklu bir pilavla alakalı bir sunum gerçekleşecek galiba.
1: Damla Hanım?
2: Şefim bu bence köri soslu tavuk ve yanında bademli pilav eşliğinde buharda sebzeler.
1: Wow. Evet. Bugün sizler için tavuk büryan yaptık. Yanında da muhteşem bir karnabahar kızartması. Bakalım Rafo Şef nasıl hazırlamış. İzleyelim, notlarımızı alalım.
6: Benim yemeğim.
1: Gü- Günlerden tavuk büryan muhteşem baharat kokulu bir ana yemek yanında yardımcı olarak

0: karnabahar kızartması yapacağım. Şimdi gelsin malzemeler. 4 adet tavuk baget, 1,5 su bardağı daha önceden ıslatılmış olan pirinç, 1 adet kapya kırmızı biber, 1 adet yeşil biber, 1 adet domates, 1 adet soğan, yaklaşık 1 avuç kuru badem, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı yeni bahar, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 çay kaşığı zerdeçal, 2 yaprak defne yaprağı, 1 çay kaşığı kimyon, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı kırmızı biber, 1 çay kaşığı kişniş. Karnabahar için 6 dal karnabahar, 2 yemek kaşığı un, 1 adet yumurta. Hadi başlayalım. Tenceremin içerisine 3 yemek kaşığı zeytinyağı ilavesi yapacağım. Bagetlerimin şu kısımlarını kıracağım. Bagetlerimi güzelce bir mühürleyeceğim. Bagetler orada mühürlenirken hemen küçük küçük soğanlarımı doğrayacağım. Soğanların bagetlerin üzerine ilave edeceğim. Üzerine tereyağımı ilave ediyorum. Şimdi sıra geldi kırmızı biber ve yeşil biberin doğranmasına. Doğramış olduğum biberleri büryanıma ilave edeceğim. Biberlerim burada kavrulurken bademlerimi şimdi havanda biraz ezeceğim. Ve bademlerimi de tavuğuma ilave edeceğim. Biraz karamelize olasıya kadar tavada çevireceğim. Domatesi küp küp doğrayacağım. Biraz kavrulduktan sonra pirincini ilave edeceğim. Pirinçle birlikte güzelce kavuracağım. Pirinçlerimden güzel güzel böyle çıtır çıtır sesler gelirken hemen salçasını ve baharatlarını ilave edeceğim. Defne yaprağı, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçasını ilave edeceğim. Bu yemeği pilav gibi düşünmeyin, hafif sulu, biraz da lapa olması lazım. Şimdi zerdeçalımı ilave edeceğim. Yeni baharı ilave edeceğim. Kimyon, kırmızı toz biber ve son olarak kişnişi güzelce ezeceğim, ilave yapacağım. Şimdi biraz kavuracağım ve suyunu vereceğim. Üzerine yaklaşık 6 su bardağı sıcak kaynamış su ilave edeceğim. Kapağını kapatıp altını kısacağım. Şimdi burada muhteşem o baharatlı kokuyu alırken ne kaldı geriye? Karnabahar. Karnabahar için öncelikle tavayı ocağa koyacağım. İçerisine 1 su bardağı sıvı yağ ilave edeceğim. Karnabaharlarımı ortadan 3'e böldüm. Şimdi sosu için 3 yemek kaşığı un, 1 adet yumurta, üzerine yarım çay bardağı su, üzerine biraz karabiber, biraz tuz. Harcı şu şekilde çırpacağım. Sosum hazır. Şimdi yağım ısınmışken hemen karnabaharları sosuma ilave edeceğim ve başlayacağım karıştırmaya. Yağıma ilave edeceğim. Karnabaharlarını yağdan alacağım. Çıtır çıtır. Şimdi sunum zamanı. Pilavım hazır. Sulu sulu muhteşem. Tabağımın kenarına şöyle ilave edeceğim. Frank soğan ilavesi yaptım. Yanına kızarmış karnabahar ilavesi yapacağım. Bugünlük benden bu kadar. Şimdiden elinize sağlık, afiyet olsun. Hazır mıyız?
1: Hazırız şef.
2: Hazırız.
0: İzlediniz, gördünüz.
1: Evet.
0: Süreniz 40 dakika ve yarışma başlamıştır.
2: Hadi bakalım, ortalığı yakmaya geldim.
0: Fikri heyecan bastı galiba hemen, evet. Böyle.
2: Yok.
0: Kafam mı karıştı?
2: Yok, kafam karışmadı ya. Şimdi hemen başlayacağım şef.
0: Hadi bakalım. 40 dakika içerisinde muhteşem 2 tane yemek istiyorum. Bir tanesi büryan, en önemli yemek. Yanında garnitürü olan çıtır çıtır güzel bir karnabahar bekliyorum sizden.
3: Şöyle arkadaşlarıma bir baktım. İçerisinden belki Damla bana rakip olabilir ama o da belki. Bahar'ın beni güçlü görmesi normal. Buna şaşırmadım. Aslında diğer yarışmacılar da bunu söyleyecektir. Öyle tahmin ediyorum.
1: Şef, arkadaşlar çok rahat görünüyor.
0: Evet, sen çok hızlısın maşallah. Hemen açtın hızlı bir şekilde.
1: Yani onların rahatlığı bizim spa merkezinde var.
0: Nasıl bir rahatlık?
1: Yani biraz... çok relaxlar sanki.
3: Folyoları ne zaman açmayı düşünüyorsun acaba?
1: Kesinlikle.
3: Ben seni o folyoları açarken de göreceğim.
1: Evet, benden hızlısı mezarda.
0: Bahar, evet. İlker iddialı başladı. Korktun mu biraz?
3: Yok, kesinlikle korkmadım. Öyle iddialı başlayanları sonunda görüyoruz. Kesinlikle.
0: Ne oluyor sonunda?
3: Post çıkıyor.
1: Şef bana mı söyledi?
0: Evet.
1: Yemeğimiz tavuk aslında. Balıkla daha fazla uğraştığını hissediyorum ben onun. Bilmiyorum.
3: Her türlü yemeği yaptığımı ve sevdiğimi eminim. İster tavuk ister balık fark etmez. Yemek
1: bakacağız.
3: Olsun yeter ki.
1: Göreceğiz Bahar Hanım.
3: Göreceğiz, göreceğiz.
0: Parmaklara dikkat edelim. Evet. Parmaklarınızı doğramayın, elinizi rendelemeyin. Tertemiz bir yemek bekliyorum. Yansın mı Karadeniz?
2: Yansın artık.
0: Ne zaman yanacak Karadeniz'in altı?
2: Yapacağız şefim. He? Biraz heyecan başta ama bakacağız.
0: Bakacağız, yapacağız.
2: Yapacağız, ortalığı yakmaya düşünüyoruz.
0: Oğlum benim bildiğim Karadenizler şimdi yemeğin yarısına gelmişti.
2: Doğrudur.
0: Sen Karadenizli olduğundan emin misin?
2: Evet.
0: Radyo programı nasıl gidiyor?
2: Has Rizeli. Eğlenceli gidiyor. İnternet radyom var. Onda program yapıyorum.
0: Ne programı yapıyorsun? Yemek programı.
2: Eğlenceli, neşeli bir program yapıyorum.
0: Hiç eğlenceli gibi durmuyorsun ama. Heyecandan mı?
2: Ya, heyecanlandık biraz. Şöyle bir şey var. İşte bir uşak var ki yazın çay toplayan, kişun düğünlerde horn kıran, lanayla muhlamaya bayılan, kemence sesini duyduğunda horna başlayan, hamsi tavaya aşık olan, gönlünüze tat kuran Fikri ile Fikoşov, 360 TV benim yemeğimde. Yansın ortalık, yansın Karadeniz, yansın benim yemeğim.
0: Haydi bakalım o zaman başlayalım.
2: Enerjimiz gelsin.
0: Güzel, enerji gelsin.
3: Fikri'nin yaptığı tamamen şov ama yani burası bir yemek yarışması. Eminim ki şefim de ona iyi puanlar vermeyecek.
2: Rakiplerine karşı onlara inat. Yansın ortalık, yansın Karadeniz diyoruz. Yansın benim yemeğim diyoruz.
1: İlk fileyi verdim Gülsah galiba ben.
0: Dakika bir, gol bir.
3: Yemek yapmayı bilmeden gelirsen böyle olur. Hızlıydım diyor bir de yani. Bence kaybettin sen şu anda yarışmayı.
0: Elinizde kan revan içerisinde hemen hızlanalım.
1: Evet, hemen tedavi
0: yaptım. Nasıl becerdiniz?
1: Bıçak galiba çok keskin şefim.
3: Bıçak keskin olacak
1: tabii. Ama ben hızıma güveniyorum. Ondan dolayı sıkıntı olacağını düşünmüyorum şefim.
0: Hanımefendi soğan doğramayı bilmiyor galiba.
3: Soğanla pek aram iyi değil.
1: Şefim kabuklara bakar mısınız?
3: Ya vay, soğanın içinden çıktı o kabuklar. Gerçekten anlamadım.
1: Fıstığı da mı kabuklu yiyorsunuz acaba Damla Hanım?
3: Yok. Ben de kanlı yemek tercih etmiyorum.
1: Kanlı
3: yani
1: mı?
3: Senin yemeğini tatmak istemiyorum şu anda mesela.
1: Benim yemeğime...
3: İyi bantladığını da düşünmüyorum eline.
1: Benim yemeğime kurban ol.
3: Yok sen yanlışlıkla benim yemeğime bence 10 puan vereceksin. 5 puan vereceksin ama bunu da söylemedim deme.
0: Haydi bakalım hızlanalım. Hızlanalım, parmağımıza bir eldiven takalım.
1: Evet, hemen şefim, hemen. Evet.
0: O soğanlar, hanımefendi, evde soğan doğramadınız mı hiç?
3: Ben rondadım.
0: Bak hala sen benim dediğimi niye dinlemiyorsun?
3: Aldım
0: bu soğanları bir keresinde olmaz o soğanlar. Soğanı sen soymayı becerememişsin, kabuğuyla birlikte doğrama. Kafasını al, ortasını al, başını al. Altını almışsın, üstü duruyor soğanlar hep kabuklu orası.
3: Ay şefim bir yandan da israf olmasın dedim.
0: Ya,
3: kabuğunu biz yiyeceğiz yani biz tatacağız israfı mı var?
0: İstafla alakası yok bunun bu arada.
3: Damla'nın o soğanları kabuğuyla doğramasının tek sebebi var. O da beceremediğinden. Ben asla beceriksiz değilim ama benim şansıma soğan çok zarlı bir soğandı. O yüzden öyle bocaladım aslında soğan doğrarken.
0: Haydi Fikri.
2: Yasız almam lazım.
0: Evet derisini almanız lazım.
2: Derisini almam lazım.
1: Şefim. Fikri Bey sanki pikniğe gelmiş gibi hareket ediyor.
0: Nasıl?
1: Pikniğe gelmiş gibi hareket ediyor. Piknik, evet. Piknikte hissediyor kendini galiba.
2: Ortalığı yaktığım zaman o zaman göreceğiz.
1: Fikri Bey duyuyor musun bıçağımın sesini?
2: Evet.
1: Oraya geliyor mu?
2: Az sonra bir zaman sonra benim tavuk yemeğimin kokusu sana gelecek.
0: Hop! Hop! Dur orada. Dur. Git elini yıka. Oğlum elini yere değdin. Yerden aldın.
3: Ay inanmıyorum. Asla yemem.
1: Hiç hijyenik değil.
3: Gerçekten eli yere değdiyse gerçekten yemeyeceğim o yemeği.
0: Tamam yıkattın beni. Yıkattın.
4: Fikri'nin yemeğini tatmak istemiyorum çünkü Fikri asla temiz çalışmıyor.
2: Arkadaş galiba beni başkasıyla karıştırdı. Ben gayet güzel ve tertemiz çalıştım.

0: Ocakların altı burası çalıştı. Damla ve Ülker çalıştırdı. Sizin ocağın altı da çalışmıyor galiba.
1: Evet, ben kapattım kendim.
0: Kapattınız. Niye?
1: Çünkü yanıyordu.
2: Bence baharın altını bilmiyor şu an.
1: Daha soğanın kabuğunu ayıramamışsın. Ocağın altını yakmadığımı kolaçan ediyorsun.
3: Canım benim, tavukları koydum. Bir gözlemci de değilsin galiba.
1: Tamam, ben de tavukları koydum. Şu an sebzelerimi koyuyorum.
3: Neyse, puanlama aşamasında görüşürüz.
1: Aynen, görüşürüz şekerim.

0: Tavuk derileri alınsın. Bu peçeteyi buradan alalım. Bu tarafa geçmeyelim.
1: Özür dilerim.
0: Fikri, ocağın altı çalışıyor mu?
2: Evet, küçük ateşe koydum onu
0: ben
2: da.
0: Ben senin yerinde olsam yüksek ateşe koyardım onu.
2: Şimdi yüksek ateşe koyduğumu yağsı üşüyor ya şefim.
0: Ya, yansın diyordun az önce.
3: Şefim hani yakıyordu ortalığı.
1: Çalışırım. Şefim onun ne istediği belli değil. Yakacak mı, yanacak mı karar veremedim.
0: Sor bakayım bir. Sor bakayım, yakıyor mu?
1: Fikri Bey, yanacak mısınız? Yakacak mısınız? Karar verin bence. Önce ocağın
2: altını... Yani espri amacı diyorum, yansın benim yemeğim diye.
1: Espri
2: tabii
1: yok, biz lafa bakıyoruz.
2: Tabii yemeği yakmayacağım.
3: Şefim, ben yanlış benim yemeğim. Şefim, ben yanmış yemek istemiyorum lütfen. Vurmuş bir slogan, yanıyor Karadeniz, yanıyor Karadeniz. Kendini yakacak haberi yok.
2: Yansın ortalık, yansın Karadeniz. Ortalığı yakmaya geldik. Yansın ortalık, yansın Karadeniz. Ortalığı yaktığım zaman o zaman göreceğiz. Benim yemeğimde. Yansın ortalık, yansın Karadeniz. Yansın benim yemeğim. Yansın benim yemeğim diyoruz.

0: Siz ne yapıyorsunuz efendim?
1: Derilerini almayı unutmuşum.
0: Derileri almayı unutmuşuz. İçinden derisini mi söküyorsunuz?
1: Aynen.
0: O yemek çıktı, tahtaya geldi. Siz tamam, gayet bayağı bir hijyeniksiniz ya.
2: Şefim, izninizle bakabilir miyim acaba?
0: Buyurun. Burada. Herkes birbirine bakabilir. Sadece
2: ya Bahar Hanım'ı görmek
0: istiyorum.
2: Bahar Hanım'ı. İstersen basket atsaydın.
1: Olur,
2: tavuğu
1: olur.
2: Böyle fırlatarak.
3: Ay, kendi yemeğine bak burada. Daha ne olduğu belli değil yemeğinde.
2: Onların derileri kalmış şefim. Bilmiyorum.
0: Bunların hepsi puan et gidecek.
2: Bilmiyorum şefim yani. Onların derileri kalmış.
1: Önünüze derili gelirse puanınızı etkiler. Ülker'in benim yanıma gelip beni kolaçan etmesi benim sinirimi bozmuyor. Beni kendine rakip görüyor ve bunun için beni kontrol etmeye çalışıyor.
2: En güçlü rakibim kendim. Çok rahat ve heyecan yapmazsam bu yarışmanın şampiyonu benim.

0: Kendi yaptığın yemeği bulabilecek misin?
1: Tabii ki de. İddialıyız şefim, dedik ya baştan.
0: Yanlışlıkla Bahar Hanım'a puan versen ne olur?
1: Yanlışlıkla Bahar Hanım'a puan vermeyi inşallah, yani düşünmüyorum. İnşallah öyle bir şey olmaz. Ama eğer puan verirsem de onu sonraki aşamalarda söke söke alırım. Benden Bahar'a bugün puan yok. Kesinlikle iyi bir gözlemciyim ve puan gitmeyecek.
2: Damla inşallah bana puan verir de o yüz ifadesini çok merak ediyorum.

0: Bahar Hanım da uyuyor galiba. Hiç sesi çıkmıyor.
1: Yo, sizi analiz ediyorum Ülker Bey.
0: Bu kadar sessizlik.
1: Sadece hayra... sataşıyorsunuz hala.
0: Bu kadar sessizlik.
1: Yani sizin...
0: Bu kadar sessizlik hayra alamet değil.
1: Demeyeyim diye sustum ama yani pilav yaptığınız tencereye bakar mısınız?
0: Önemli olan tencere değil. Yemeğin içindeki tat. Şefimize...
1: Önemli olan tencere,
0: tat, şefe sunacağım tat. Önemli olan o.
1: Ben direkt şampiyon olmaya geldim. Birinci olmaya geldim. Ülker kendisini avutuyor sadece.
0: Son 20 dakika.
2: 20 dakika mı? Hemen yapmamız lazım. Daha karnabahar.
0: Son 20 dakika.
2: Daha karnabahar.
0: Bu 20 dakika içerisinde yemek yapacaksınız. Daha karnabaharlar duruyor. Efendim siz ne yapıyorsunuz? Yapma.